Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı. Geleceğe destek ol.

duvarlarda konuşmuyor, dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

0: hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün. Kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan türküler.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu mu?

0: izlendiğine gözyaşları kimlerden geçiyor da bir senden geçmiyor kalbim.
1: Aynı sokaktayım. Geldiğime şaşırdığın, görünce sarıldığın, gözyaşımın kurumadığı aynı sokaktayım. Yerime başka birini koyabildiğin aynı yataktayım. Ne diyeceksen söyle, içinde kalmasın, birkaç yarayla ölmem. Hala besleniyorum inan, beni kanattığın yerden. Hoşça kal diyemem sana.

biri. Ne acı, öteki kafayı çekip gördü dili. Bu yaşlı kötü dünya, basit ve bitli biri. Yutuyor iyileri hep, giyiyor istediğini. Yakama toz değiyor, kirim nazlıdır. Bu da az bilinir, kanım pıhtılaşır. Yar yine aspirini, öldüğüme sevinme. Tanıyorum katilimi. Her şeyin var nedeni, oldukça nettik oysa kapıyı çekerken. Kimine bir ömür aşk, kimine çok erken. Elimle inşa ettiğim üstüme çökerken. Her kışın sonu, bahara var varışı. Fakat

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: aşk sonsuza kadar sürer mi?
1: Sürmez mi?
0: Sürseniz olmaz mı?
1: Güzel olan her şey sürer mi?
0: Sürmez mi?
1: Sürmesin.
0: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
2: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

pazarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.

reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

En iyi şarkılar Radyo Doğu Behzat'ta. En iyi şarkılar Radyo Doğu Behzat'ta.

Radio Dobrasa.

94.4 Radyo Doğu Bayezid. Radyo Doğu Bayezid. Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter. CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

0: sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
1: Bir kul görsem, hizmet kılıp kulu oldum. Toprak gibi yol üstünde yolu oldum. Aşıkların yanıp sönen külü oldum. Hem dem olup yer altına girdim işte. Türk kültürü ve İslam'ın öğretileriyle edebiyat ve şiir dünyamızın inşasında ilk tuğlayı koyanların başında Hoca Ahmet Yesevi gelmektedir. İnsanlara karşı alçak gönüllü olmayı emreden ayetlerin hükmünü rehber edinmeleri bakımından tasavvuf ehli mütevaziliğe ayrı bir önem vermiştir. Bu bakımdan Ahmet Yesevi en güzel örneklerden birisidir. 10. yüzyılın başlarından itibaren Müslümanlaşmaya başlayan Türkistan ve Horasan çevresindeki insanların İslam'ı kabul etmesinde büyük payı olan Hoca Ahmet Yesevi 1093 yılında Sayram'da doğmuştur. Medrese eğitimi görmüş, din ilimleri yanında tasavvufu da etraflıca öğrenmiştir. Yesevi daha sonra Buhara'ya gitmiş ve dönemin ünlü bilgin ve mutasavvıflarından Şeyh Yusuf Hemedani'ye bağlanmıştır. 11'imde rahmet denizi dolup taştı. Allah dedim, şeytan benden uzaklaştı. Geçici heves, ben sen fikri durmayıp göçtü. 12'de bu sırları gördüm işte. 37 yaşa girdim, uyanmadım. İnsaf kılıp Allah'a, doğru yola koyulmadım. Seher vakti ağlayarak inlemedim. Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar. Sabah erken pazartesi günü yere girdim. Mustafa'ya matem tutup girdim ben işte. 63'te sünnet dedi, işitip bildim. Mustafa'ya matem tutup girdim ben işte. Müslüman Türklüğün temelinde büyük bir role sahip olan Ahmet Yesevi'nin önemine ilk işaret eden Yahya Kemal olmuştur. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız diyerek Türkistan Şeyhi'nin değerine işaret etmiştir. Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinin tamamı onun tesiri altında kalmıştır. Türk dünyasını ilmik ilmik bir nakış gibi işlemiştir düşüncesi ve anlayışı. Hoca Ahmet, gelenek ve göreneklerimizin temel yapı taşlarından birisi olmuştur. Tarih bakımından mümkün olmamasına rağmen Yesevi menkıbesine göre Ahmet Yesevi'nin yetişmesinde rol oynayan kişi olan Aslan Baba, Hazreti Peygamber'in ashabından biridir. Peygamberden aldığı emirle Ahmet Yesevi'yi yetiştirmek için Türkistan'a gidip yerleşmiştir. Hazreti Peygamber'in emanet ettiği hurmayı da Ahmet Yesevi'ye ulaştırmıştır. Ahmet Yesevi bunu Divan-ı Hikmet'inde anlatır. Divan-ı Hikmet'in Türk edebiyatındaki önemi Kutat Gubilik'ten sonraki bilinen en eski yazılı örneklerden biri ve Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri oluşudur. 63 yaşına geldiği zaman Hazreti Peygamber'e olan sevgisinden ötürü tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye girmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır. Yesevi, derin bir tefekkürün, düşüncenin, yalnızlığın, uzletin, edebin sesi olmuştur. Ne hoş, tatlı, hu yağdı, seher vakti olanda. Baldan tatlı, hu adı, seher vakti olanda. Her gün yanar bu canım, kullukta yok dermanım. Sen bağışla günahım, seher vakti olanda. Seher vakti kalkanlar, canın feda kılanlar, aşk oduna yananlar, seher vakti olanda. İman mumunu yandırsan, ruh kuşunu uyandırsan, Allah'ına sığınsan, seher vakti olanda.

0: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
1: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
3: Veşkurû lî ve lâ tekfurûn. Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablona bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
2: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
4: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olması da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
3: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
5: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
0: Cuma'nın Bereketi her

Medine sokaklarında bir çocuk adı Rafi bin Amr. Elindeki sapanla Ensar'ın hurma ağaçlarını taşlıyor. Onu görenler yakalayıp Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getiriyorlar. Küçük çocuk bir kusur işlediğini anlıyor. İki yanında iki adam, bir korku kaplıyor içini. Rafi bin Amr'ı yakalayanlar Resulullah'ın çocuk hakkında hüküm vermesini istiyorlar. Zira çocuk da olsa yaptığı şey suç. Bir başkasının malına zarar vermiş, ağaçları taşlamış. Hazreti Peygamber ise onlar gibi acele etmiyor. Sakince dinliyor adamları. Sonra çocuğa dönüyor, yüzü mütebessim. Bakışları güven, sesi şefkat dolu. Çocuğum, hurmaları neden taşlıyorsun diye soruyor. Onun müşrik tavrı Rafi'yi cesaretlendiriyor. Az önceki korkusu büsbütün geçiyor. Rafi bin Amr sadece yemek için cevabını verince Allah Resulü de karşısında boynu bükük mahcup bir halde bekleyen çocuğun başını okşuyor mübarek elleriyle ve hurmaları taşlamada altına düşenlerden ye buyuruyor. Ardından da Allah'ım onun karnını doyur diyerek niyazda bulunuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar bir hata işlediğinde yahut yaramazlık yaptığında onları azarlamaz. Neden böyle bir şey yaptıklarını sorup öğrenir, ardından da onlara doğru yolu gösterirdi. Rafi bin Amr'ı da dinlemiş ve çocukça bir hevesle sadece birkaç tane yemek için hurmaları taşladığını öğrenmişti. Davranışı hatalı olsa da onun ağaçlara zarar vermek gibi bir maksadı yoktu. Çocuğun niyetini öğrenmeye vesile olansa Resulün yumuşak tavrıydı. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla kurduğu ilişki şefkat ve merhametten örülmüştü. Öyle ki büyüklere saygı gösterilmesini isterken küçüklere de merhamet gösterilmesi gerektiğinin altını çizer, kendisi de yaşantısıyla bu konuda çevresine örnek olurdu. Kimi zaman aralarına karışıp onlarla oyunlar oynar, kimi zaman yolunu gözleyen çocukları bineğine alıp onları gezdirirdi. Kendisine bir yiyecek ikram edildiğinde bulunduğu mecliste bir çocuk varsa önce ona yedirir, ardından kendisi yerdi. O, çocuklara geleceğin yetişkinleri olarak bakardı.

0: Aziz dinleyenlerimiz, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz Uday Dönder. Doğu Bayazıt İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, hepimizin kendisine sorması gereken önemli bir soru vardır. Peygamber Efendimiz'i gerçekten ne kadar tanıyoruz? Onu sadece sevgimizi söylemek yeterli oluyor mu, yoksa sevgimizi onun ahlakını yaşayarak göstermemiz mi gerekiyor? Bunu gerçekten hepimiz kendimize sormamız gerekiyor, bu soruyu yöneltmemiz gerekiyor. İnsanlık tarihine yön veren büyük şahsiyetler elbette ki vardır, belki de olacak. Ancak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz, iki cihan sultanımız, iki cihan serveri yalnızca bir topluma değil, bütün insanlığa örnek olarak gönderilmiş son peygamberdir. Onun örnekliği sözlerinde olduğu kadar davranışlarında da, ibadetinde de vardır. Ahlakında da kendisini her zaman göstermiştir. Bu hafta kıymetli dinleyenler, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Hazreti Peygamber ve güzel ahlak konusunu ele alacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'i bizlere şu ifadeyle tanıtmaktadır: şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Bu ilahi şahitlik, güzel ahlakın en mükemmel örneğinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün programımızda Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, merhametiyle, doğruluğuyla, sabrıyla, affediciliğiyle ve insan ilişkilerindeki örnek tavrıyla birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli ilçe müftümüz İsa Demir Kaynak hocamız bu hafta da bizimle birlikte. Rabbimiz onu doğru tanımayı, samimiyetle sevmeyi ve ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin. Dinleyicilerimizden gelen bir mesaj da var. Onu da alarak hocam sözü size yönelteceğim inşallah. Gökhan Bey'den bize bir mesaj var. Kendisi de kıymetli öğrencim olur. Uday hocama hayırlı cumalar diliyorum. Allah yardımcınız olsun demiş. Biz de buradan kıymetli kardeşimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah'a emanet ol. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Mevlid-i Nebi haftasındayız hocam. İnşallah Rabbim güzel bir şekilde idrak etmeyi nasip eylesin. Peygamberi daha da çok tanıyıp tanıtmayı bizlere nasip eylesin kıymetli hocam. Hocam, bu mübarek haftanın gönül dünyamızdaki yerini ve toplum olarak peygamber sevgimizi tazelememiz açısından taşıdığı anlamı size sormak istiyoruz hocam. Hazreti Peygamber'i bir de sizin ağzınızdan tanımak istiyoruz hocam. Buyurun, söz sizin hocam.
1: Bismillah, hamdanillah ve salatu ve selamun ala seyyidina Muhammedin Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cumamız mübarek olsun. Bütün dinleyenlerin cuması mübarek olsun. Cenab-ı Hak bizi izleyen herkese bu programı bizler için hayırlı eylesin. İstifade edenlerden eylesin inşallah. Sorunuzu ben üç ana başlık altında bir değerlendirmek istiyorum. Birincisi rahmet iklimi. İkincisi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgisinin toplumsal ve bireysel boyutu. Bir de Mevlid-i Nebi haftasını, ayını bir vesile kılarak Hazreti Peygamber'i anmaktan artık Hazreti Peygamber'i anlamaya ve Hazreti Peygamber'in yolunu izlemeye ve yaşamaya geçiş başlığı altında sorunuzu cevaplamaya gayret edeceğim. Bulunduğumuz ay Rabiül Evvel ayı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı tenvirinin aydınlatmasının yıl dönümü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu, dünyaya gelişi, sıradan bir doğum değildir. Sıradan bir insanın dünyaya gelişi değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselamın geldiği asır, karanlığın, zifiri karanlığın zirve yaptığı, cehaletin kol gezdiği, adaletsizliğin toplumun çok bir normu olduğu, bir süreçte cahiliye asri diye ifade ettiğimiz kas katı bir karanlığın, zifiri karanlığın Hazreti Peygamber'in gelişiyle, doğuşuyla, onun getirmiş olduğu ilahi mesajın nuruyla teşrifini idrak ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Yaratıcımız Kur'an-ı Kerim وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurmaktadır. Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam için. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu nedenle bu rahmet ikliminde, Mevlid-i Nebi haftasında, Mevlid-i Nebi ayında bu rahmet yaygısından nasiplenmek, o şerefli vuslatı anmak, o kıymetli nuru anlamak büyük bir nimettir. Bir kere bunun farkında olmamız gerekiyor. Bir rahmet iklimi dönemindeyiz, bir fırsat dönemindeyiz. Hazreti Peygamber'i anmaktan çok anlamaya ve getirmiş olduğu o nurlu ilkeleri, mesajları yaşama sürecine geçiş yapmamız gerekiyor. Bunu tekrar bir uyanış, tekrar bir onun yolunu izleyiş metodu olarak değerlendirmemiz fırsatını değerlendirmemiz lazım. Çünkü biz Hazreti Peygamber'i anmakla tekrar o nurla nasıl cehalet asrı aydınlığa kavuşmuşsa, o nurun etrafında kenetlemekle, o nuru sahiplenmekle, nasıl ki çocuklarını diri diri gömen bir toplum, bütün dünyaya muallim, rehber ve örnek olacak bir topluma dönüşmüşse, biz de hem gönül sarayımızı, hem yaşam tarzımızı, hem ibadet hayatımızı, hem aile ilişkilerimizi, hem ahlaki boyutu, bütün çevremizle, sosyolojimizle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu anmak, hatırlamak, onu anlamak, getirmiş olduğu hayat tarzını, ahlaki boyutunu yaşamakla nuru üzerimize çekmemiz gerekiyor. Kendimizi adeta yenilememiz, yeniden bir dirilişe geçme fırsatı ve mevsimi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem toplumsal hem bireysel sevgisi başlığına geldiğimiz zaman da şu bir gerçektir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, sevgisi, ona olan aşkımız bizim medeniyetimizin harcını oluşturmaktadır. Kendisi de buyurmaktadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'e olan muhabbet, ona olan sevgi, ona olan saygı imanımızın tamamlayıcı unsurlarından birisidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizden birisi beni babasından, annesinden, ailesinden, çocuklarından daha sevmediği, daha fazla sevmediği müddetçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz buyurmaktadır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sevgisi, muhabbeti, ona olan bağlılığımız, ona yoluna olan bağlılığımız, onun yolunu izleme o ufkumuz imanımızı tamamlayan unsurlardandır. En önemli unsurlardandır. Dolayısıyla bu haftayı vesile kılarak biz içimizdeki o nebevi sevgiyi yeniden tutuşturmaya vesile kılmalıyız. Bu sevgi ve muhabbetimizi canlandırma, yeniden tutuşmasını sağlamaya gayret edeceğimiz bir haftaya dönüştürmeliyiz. Peygamberi sevmek ne anlama geliyor? Hazreti Peygamberi sevmek, onun davasını sevmektir. Onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Onun izinden yürümeye gayret etmektir. Ve artık Hazreti Peygamber'i tabii ki anlayacağız. Her zaman anıyoruz. Her ismi geçtiğinde mutlaka sevgiyle, muhabbetle karşılıyoruz. Geçenlerde bir video karşıma çıktı. Böyle ahali oturmuş, birisi kaside okuyor. Oturanlar dinliyor. Oturanların birisi işte ayak ayak üstüne atmış. Kasidenin içinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçince hemen ayaklarını toparlıyor. Bir saygıyla oturmaya başlıyor. Bunun gibi yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilsel saygı konusunda bizim toplumumuzun herhangi bir sıkıntısı yoktur. Hazreti Peygamber'in ismi anında mutlaka elimizi göğsümüze koyar, uzanmışsak toparlanırız. Mutlaka beden dilimizde dahi bir değişim, dönüşüm söz konusu olur ve sallallahu aleyhi ve sellem diyerek duamızı esirgemeyiz. Ama bu her zaman zaten dilimizdedir Hazreti Peygamber. Bütün yönüyle, merhametiyle, sevgisiyle, ona ümmet olan olma bilinciyle, bahtiyarlığıyla hep bunu anıyoruz ama artık bu haftayı vesile kılarak anmaktan çok anlamaya, Hazreti Peygamber'i anlamalıyız. Davası neydi? Neyi hedefliyordu? Nasıl bir toplumun, nasıl bir aile yapısının, nasıl bir ümmet bilincinin oluşmasını istiyordu? Onun hayat tarzındaki dokunuşları, yöneticiliği, babalığı, komşuluğu neyi hedefliyordu? Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Hazreti Peygamber 23 yıllık nübüvvet zamanında tabuları yıkmıştır. Bütün yaptığı eylemler dezavantajlı gruplar için çığır açan eylemlerdir, davranışlardır. Mesela Hazreti Bilal-i Habeşi müezzin yapması. Ses olarak, seda olarak Bilal-i Habeşi'den çok çok güzel sesli olan sahabeler de vardır. Ama Bilal-i Habeşi ön plana çıkması, o günkü toplumda bugün olabildiği gibi, olabileceği gibi kısmen de olsa, zenci birisinin toplum içerisinde dışlanması, tabusu da yıkıyor. Onun müezzinlik makamına kadar yükseldi. Abdullah İbni Ümmü Mektum'u mesela Medine'nin dışına çıktığı 40'ın üzerinde seyahatinde Medine'ye namaz kıldırmak için görevlendiriyor ve vali yapıyor, kendi makamına koyuyor. Bu engelliye karşı dezavantajlı gruplar arasında özel durumda olan bireyler için Hazreti Peygamber farklı bir yaklaşım sergiliyor. O günkü Arap dünyasında cahili baskınlıkların izin henüz tam kaybolmadığı bir dönemde yabancı birisinin o bölgede tutunması söz konusu olamaz yani. Mutlaka belli bir toplumumuzun, aşiretinizin, kabilenizin, gücünüzün, nesebinizin, soyunuzun, sopunuzun olması gerekiyor. Çünkü cahiliye döneminin en belirgin özelliklerden birisidir. Ama Hazreti Peygamber ne buyuruyor? Selmanun minne ehlel beyt diyor. Hazreti Selman'ı yabancı olan, Fars'tan, İran bölgesinden olan, uzak diyarlardan olan birisini kucaklıyor. Selman bizdendir, ehli beyttendir buyuruyor. Yani her zaman o cahiliyet dönemindeki zulme, adaletsizliğe, karanlığa, cehalete karşı Hazreti Peygamber'in bütün o somut davranışları, somut eylemleri, o karanlığı, adaletsizliği, zulmü ayağın altına alarak İslam medeniyetinde bunlara yer olmadığını eylemsel boyutuyla haykırarak ifade etmiştir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in o hayatında yaşantıları, tarzı, iletişimi, diyaloğu, İnsanlara verdiği değer, saygı, muhabbet, komşuya, eşe, çocuğa, devlet liderlerine, kabile reislerine, Hazreti Peygamber'in o peygamberlik sürecindeki bütün eylemlerini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bunun ötesinde de yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Yani artık anmak sürecinden anlamaya ve yaşamaya geçiş gibi bir gayret içerisine girmemiz gerekiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi mesajlarını o nuru üzerimize çekmemiz için nasıl karanlık cehalet asrı gelişiyle, mesajlarıyla, Allah'ın ilahi mesajlarıyla nura bürünmüşse, nurlanmışsa, Mekke mükerrem bir şehir olmuşsa, Medine münevver bir şehir olmuşsa, bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi mesajlarını evimize, sokağımıza, caddemize, gönül dünyamıza yeniden taşıma gayreti içerisine girmemiz lazım. Mesela bir öz eleştiride bulunmamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün hanemize misafir olursa, biz onu hanemizde ağırlarsak, acaba hanemizin içinde olup bitenler, hanemizin hali, Hazreti Peygamber'in görmek istediği, hoşnut olacağı bir atmosferde midir, bir manzarada mıdır? Buna benzer öz eleştirilerimizi yapmamız lazım. Bugün Hazreti Peygamber olsaydı neye karşı çıkardı, neyi önerirdi, nasıl bir yaşam tarzı sunardı, nasıl bir iletişim halinde olurdu çevresiyle, doğayla, komşuyla, insanlarla? Bu konuda biraz muhasebe etmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Bu konudaki eksikleri, ihmallarımızı öz eleştiriyle eleştirerek Hazreti Peygamber'in o mutedil, dengeli yaşam tarzını rehber edinmeye gayret etmemiz gerekiyor. Ve bu hafta vesilesiyle Peygamberimizin rehberliğine muhtaçlığımızı idrak etmemiz lazım. Yani biz onun rehberliğine muhtaçız. Nasıl asr-ı cehalet onun rehberliğine muhtaçtı? Toplum, insanlık bir kurtarıcı bekliyordu, bir rehber bekliyordu. Çünkü artık olumsuzlukların zirveye çıktığı, toplumun tamamen bunalıma girdiği bir çıkış yolu aradığı bir süreçte Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberini nübüvvet, risalet mesajlarıyla göndermiştir. Bizler de bugün Hazreti Peygamber'in rehberliğine muhtaç olduğumuzu idrak edersek, idrak etmemiz gerekir ki Hazreti Peygamber'in yolunu izleyelim. Onun sünnet-i seniyesinden istifade edelim. Onun sünnetini hayatımızın merkezine alalım. Evet hocam, bu şekilde sorunuzu değerlendirmiş olalım.
2: Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Nübüvvetin temel amacını güzel ahlak olarak tanımlayan bu nebevi vizyonu nasıl okumalıyız hocam?
1: Bunu da bir üç maddeyle açıklayabiliriz. Birincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıklaması, bu mesajı aslında nebevi misyonun özünü açıklamaktadır. Peygamberin geliş amacı, misyonunun ne olduğunu. İkincisi olarak da ibadet ahlak arasındaki bağı bu bağlamda değerlendirmek isterim. Bir de ahlakın toplumsal ve medeniyet boyutu konusu bu sorunuz bağlamında değerlendirmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisiyle, fermanıyla, bu açıklamasıyla nebevi misyonun özünü açıklamaktadır. Yani peygamberin gönderiliş amacının, misyonunun insanlığa ahlaki olarak bir kemale ulaştırmanın hedef olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla İslam'ın özünü ve varlık sebebini ortaya koymaktadır aynı zamanda. Yani İslam dininin hedefi, İslam dininin özü, hatta varlık sebebi, geliş sebebi Kur'an'ın da, peygamberlerin de, Hazreti Peygamber'in de geliş sebebi ahlaki olarak kemale ermiş bir toplumu inşa etmek. Dolayısıyla güzel ahlak İslam'ın özünü oluşturur. İslam güzel ahlaktır diyebiliyoruz. İslam'ın varlık sebebi güzel ahlaklı, güzel ahlakla kemale ermiş bir toplumun inşasıdır. Dolayısıyla insanı hem ruhsal anlamda hem de ahlaki anlamda kemale erdirmektir Hazreti Peygamber'in, risaletin, sünnetin, Kur'an'ın amacı ve hedefi. İnsanoğlunu hani Halife-i Ruh-i Zemin dediğimiz, Eşref-i Mahlukat dediğimiz, bütün yaratıkların en onurlusu, en kıymetlisi, en değerlisi olan o şerefli rütbesine yakışır bir ahlak seviyesine ulaşmasını sağlamaktır. İslam'ın da Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyesinin de hedefi. Bu bağlamda ahlak ile ibadetin boyutuna da bir bakmak lazım. Bunu da bir hatırlamak lazım. Bu konuda da bir öz eleştiride bulunmak lazım. Ahlakla ibadet arasında nasıl bir bağ vardır? Aslında ibadetler daha çok, hatta hepsi kul ile Allah arasında gerçekleşen bir eylemdir. Yani kulun Allah'ın rızasını gözeterek, Allah'ın hoşnut olacağı bilerek, buna inanarak gerçekleştirdiği bütün eylemler bütününe ibadet diyoruz. İnancı gereği ortaya koyduğu ve Allah'ın rızasının gözetildiği, sadece Allah'ın rızasının, hoşnutluğunun hedeflendiği, kamuya, topluma, dünya ahiret faydası olan bütün uygulamalar ibadettir. Ahlak ise aslında ibadetlerin bize kazandırdığı ve toplum iletişiminde, çevre iletişiminde insandan çevreye yansıyan boyutudur. İşte iletişim kısmı, diyalog kısmı, alıp verme kısmı, konuşma kısmı. Yani bir insanın çevresiyle kurduğu bütün iletişim. Yani bunun içinde yemek yemekten tutun, çünkü oradaki bir nimetle temasınız oluyor. Biriyle konuşmaya kadar, birinden alışveriş yapmaktan tutun, aile içindeki diyaloglara kadar. Bütün bunlar da bu kısma yansıyan boyutuna da aslında ahlak deniliyor. Ve ibadetle ahlakı aslında birbirlerine ayırt etmek de imkansızdır. Adeta bir elmanın iki yarısı gibi. İbadet ve ahlak. Biri olmadığı zaman eksiktir. İbadet varsa, ahlak yoksa, ahlak yoksunuysak, İslami ahlak yoksunuysak, elmanın bir yarısı var, diğer yarısı da çürümeye mahkumdur. Çünkü birini tamamlıyor. Elmayı yarıdan ikiye böldünüz, bir yarısı yok, bir diğer yarısı, eğer sadece tek başına kalırsa en kısa zamana çürümeye mahkum olur. Dolayısıyla yani bu İbadet ile ahlak bağını bu bağlamda değerlendirirken bir elmanın iki yarısı gibi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü ibadetlerdeki amaç ahlaki güzelleştirmedir. Eğer bir ibadet gerçekleştirdiğimiz namaz, oruç, hac, kurban, zekat, sadaka yaptığımız o ibadetler eğer bizi güzelleştirmiyorsa, ahlakımızı güzelleştirmiyorsa, bizleri kötülükten alıkoymuyorsa, o zaman bu ibadet sadece şekli kalmış, ruhu zedelenmiştir. Adeta ruhsuzdur, sadece şekilden ibaret olan bir ibadettir. Çünkü hedefine varmıyor. Yani biz namazda selam verdikten sonra, eğer davranışlarımız fakirlaşıyorsa, bu namazın manevi boyutunu, ahlaki boyutunu sokağa, caddeye, apartmana, kıra, bahçeye yansıtamıyorsak, o zaman o namaz şekilden ibaret olan, ruhu ciddi anlamda zedelenmiş bir kuru ibadetten oluşmuş oluyor. Yani dolayısıyla, çünkü Allah Celle Celaluhu اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki gerçek bir namaz, hakiki bir namaz, dolu, etkin bir namaz, insanı, namaz kılan kişiyi hayasızlıktan, edepsizlikten, çirkin olan her türlü davranıştan, ahlaki olmayan her türlü davranıştan alıkoyar. Namaz, oruç gibi dingiller yani. Bir fren görevini görür. Dolayısıyla İbadetlerin gayesi kalbimizde bir temizliği oluşturur. Kini bırakır, nefreti bırakır, onun yerine merhameti, adaleti, nezaketi, hoşgörüyü, yumuşaklığı yerleştirir. Davranışlarımızı ahlaki kılması gerekiyor ibadetlerimiz bu anlamda. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim şeklindeki nübüvvet misyonunu açıklaması, bunu ahlakın toplumsal ve medeniyet boyutu kısmıyla değerlendirmek lazım. Şimdi şöyle bakalım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle o cahiliye karanlığı, manevi karanlık tamamen bertaraf olmuş. Bütün o geldiği ve o Nuh'un etrafında kenetlenen bütün ümmet nurlanmıştır. Bütün topluluk cehalet asrı, aydınlık asrı olmuştur. O asra asrı saadet, herkesin kendini güvende, huzurda, mutlulukta, herkesin herkese değer verdiği, saygı duyduğu, sevdiği, merhamet ettiği, kol kanat gerdiği, toplumun birbirine güvendiği, mutlu bir toplum olarak dönüştürüyor Hazreti Peygamber'in o nurlu mesajı.

0: yaşadığımız sıkıntılar yaşamaktayız. Çözüm nedir? Çözüm peygamberi ahlaka yeniden hayatımızın amiri yapmaktır. Hayatımıza kılavuzluk yapan, rehberlik yapan, yine de Hazreti Peygamber'in ahlakı, davranışları olursa, ilkeleri olursa, o zaman biz de nasıl asrı, cehalet asrı karanlıktan aydınlığa kavuşmuşsa, biz de bugün hem bireysel hem toplumsal anlamdaki bütün sıkıntılardan kurtulmuş olacağız.
1: Eyvallah hocam, Allah razı olsun kıymetli hocam. Kıymetli dinleyenler, Sayın İlçe Müftümüz İsa Demir Kaynak hocamızla birlikte Hazreti Peygamber'in güzel ahlakını konuşuyoruz. İnsanlık tarihine yön veren büyük bir şahsiyet olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yalnızca bir topluma değil bütün insanlığa örnek olarak gönderilmiş son peygamberin örnekliğini, onun güzel ahlakını kıymetli hocamızla konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'i sevmek sadece dilimizle salavat getirmek değildir kardeşlerim. Gerçek sevgi onun ahlakını hayatımıza taşımakla anlam kazanıyor. Bugün belki en çok ihtiyaç duyduğumuz şey güzel söz söyleyen, gönül incitmeyen, affeden, merhamet eden ve güven veren bir Müslüman olabilmektir. Çünkü Hazreti Peygamber'in bıraktığı en büyük miraslardan birisi güzel ahlaktır. Kısa bir aranın ardından Mevlid-i Nebi haftasının bize hatırlattığı bu büyük emaneti konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, tekrardan sizinle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin hayatına bakıyoruz. Onun güzel ahlakını ele alıyoruz. Bugün bizimle birlikte Sayın İlçe Müftümüz İsa Demir Kaynak hocamız bizimle birlikte. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman onun daveti önce güzel ahlaka dokunması olmuştur. İnsanların kalbini kırmadan, onları hor görmeden, sabırla ve hikmetle gönülleri kazanmıştır Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber ailede şefkat, komşulukta vefa, ticarette dürüstlük, toplumda adalet, bunların hepsi nebevi ahlakın bir yansımasıdır. Mevlid-i Nebi haftası da bizlere şu soruyu sormaktadır. Bizler peygamberimizi ne kadar tanıyoruz ve onun ahlakından hayatımıza ne kadar pay alıyoruz? Onu anmak güzeldir, fakat ona benzemeye çalışmak çok daha güzeldir kıymetli dinleyenler. Rabbim ona benzeyenlerden eylesin bizleri. Mevlid-i Nebi haftasını güzel bir şekilde ihya etmeyi nasip eylesin. Onu daha çok tanımayı, onu daha çok anmayı bizlere nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'i bizlere şu ifadeyle tanıtmaktadır Cenab-ı Allah. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Bu ilahi şahitlik, güzel ahlakın en mükemmel örneğinin Resulullah Efendimiz olduğunu ortaya koymaktadır. Rabbim bu güzel ahlakı bizlere de nasip eylesin. Onun ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere, ailemize, soyumuzdan gelecek olanlara nasip eylesin. Onu doğru tanımayı, samimiyetle sevmeyi ve ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin. Kıymetli hocam, Mevlid-i Nebi haftasını ele alıyoruz. Allah razı olsun, bize Hazreti Peygamber'i anlatıyorsunuz. Onun güzel ahlakını anlatıyorsunuz. Bu mübarek haftanın gönül dünyamızdaki yerini ve toplum olarak peygamber sevgimizi tazelememiz açısından taşıdığı anlamı bize anlattınız hocam. Ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu bu hadis-i şerifin nübüvvetin temel amacının güzel ahlak olduğunu anlattınız hocam. Ve hocam Hazreti Ayşe peygamberimiz hakkında şöyle buyuruyor validemize. Resulullah'ın ahlakı sorulduğu zaman siz Kur'an okumuyor musunuz demesi, onun ahlakı Kur'an'dır diye bir cevap veriyor hocam. Bu sorulan soruyu ve Hazreti Ayşe validemizin yönelttiği bu cevabı nasıl anlamamız gerekiyor hocam? Onun ahlakı Kur'an'dı cevabını nasıl anlamamız gerekiyor kıymetli hocam? Buyurun, söz sizin.
3: Evet, söylediğiniz gibi Hazreti sahabeler Hazreti Ayşe validemizi ziyaret ederler. Çünkü onun eşidir. En yakından onu tanıyan birçok kişiliğine, şahsiyetine, davranışlarına, iletişimlerine şahit olmuş, canlı şahit olduğundan dolayı aslında bu sahabe bunu sorarken Hazreti Peygamber'i çok iyi biliyor, kişiliğini, şahsiyetini. Sahabe çok yakından bunu biliyor, ama bir de onu en çok yakında tanıyan müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizden bir eş olarak, onun en özel anlarında yanında olmuş bir eş olarak Hazreti Ayşe validemizden soruyorlar. Aslında bilmiyor değildirler. Çünkü Eshab-ı Güzin Hazreti Peygamber'in sürekli yanındadır. Ama bir de onun o kişiliğini, şahsiyetini, davranışlarını eşi olan Hazreti Ayşe validemizden öğrenmek üzere Hazreti Ayşe'nin huzuruna giderler ve kendisine sorarlar. Burada Hazreti Peygamber nasıl bir şahsiyetti, kişiliği nasıldı, ahlakı nasıldı, bir de ondan dinlemek istiyorlar. Bunun üzerine aslında Hazreti Ayşe bu ifadeleriyle birçok konuya dikkat çekiyor. Belki çok üzerinde konuşulacak bir hadis. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun, Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı demesi, Hazreti Ayşe'nin eşsiz bir tanıklığını burada görüyoruz. Şuna tanıklık yapıyor. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an'da geçen bütün ilkeleri adeta yürüyen bir Kur'an'dı. Buna dikkat çekiyor. Kur'an'da hangi ahlaki ilkeler varsa Hazreti Peygamber'de de vardı demek istiyor. Burada Hazreti Ayşe validemizin eşsiz bir tanıklığı var, şahitliği vardır. İkincisi, Hazreti Peygamber'in yürüyen bir Kur'an olduğunu anlıyoruz bu hadis-i şerifte. Davranışlarıyla, iletişimleriyle, diyaloglarıyla, komşuluğuyla, amirliğiyle, komutanlığıyla, babalığıyla, eşliğiyle aslında Hazreti Peygamber yürüyen bir Kur'an'dır. Kur'an'ı uygulayan bir peygamberdir. Uygulayarak öğretmiştir. Anlatmaktan çok, konuşmaktan çok, yaşayan bir Kur'an olarak kendini tevhid inancını benimseyeceklere takdim etmiştir. Bir de bu hadis-i şerifte şunu da dikkatimiz çekiyor. Kur'an ahlakını temsil etme sorumluluğumuzun olduğunu vurguluyor Hazreti Ayşe validemiz. Siz Kur'an'ı okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Zaten başka bir şey düşünülemez ki. Kur'an'ı insanlara tebliğ etmekle yükümlü olan, sadece sözlü olarak tebliğ etmekle değil, uygulamalı olarak tatbik etmekle yükümlü olan ve ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen bir peygamberin ahlakı başka bir şey olabilir mi? Olamaz, düşünülemez. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı, Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an'da hangi ahlakı, ilkeler, mesajlar, uygulamalar varsa, Kur'an nasıl bir ahlaki kişiliği, şahsiyeti, karakteri, nasıl bir yaşam tarzını öngörüyorsa onun yaşam tarzı oydu. Onun kuşandığı ahlak da buydu ifade etmek istiyor. Dolayısıyla Efendimizin şahsiyetini anlatan çok veciz bir ifadedir. Hazreti Ayşe'nin bu açıklaması ve Kur'an-ı Kerim bunu vurguluyor. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Ve inneke le ala hulukin azim buyurur ki muhakkak ki sen şüphesiz yüce bir ahlak üzeresin. Yani istikamen, rotan yüce bir ahlak. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe validemizin de vurguladığı gibi yaşayan bir Kur'an. Yani adeta bir bedene, ete kemiğe bürünmüş Kur'an'ın hali. Bundan dolayıdır ki biz, peygamberin yaptıkları bizi bağlıyor. Peygamberin ibadetleri bizi bağlıyor. Peygamberin ahlakı, iletişimleri, davranışları, ortaya koyduğu esaslar ve uyguladıkları bizi bağlıyor, ümmeti ve inananları bağırıyor. Kıyamete kadar gelecek ehli tevhid inancını benimseyecek bütün ümmeti de bağlayacaktır. Dolayısıyla Kur'an'ı hayatımıza ne kadar yön veriyor, bunun bir muhasebesini yapmak lazım. Bizim ahlakımız, bizim yaşam tarzımız ne kadar Kur'an'idir, bunun muhasebesini, bunun öz eleştirisini yapmamız gerekiyor. Bizim yaşam tarzımızda, hayatımızda Kur'an'ın öngördüğü merhamet var mıdır? Merhamet, hoşgörü, nezaket, adalet var mıdır? Bu öz eleştiri kendimize yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim bir de insanlara İslam'ın güzelliğini, İslam'ın güzel ahlakını teçsim ederek, yani ete kemiğe bölündürerek insanlara anlatmamız lazım. Bu da nasıl olacak? İnsanlar aslında İslam'ın o güzelliğini bizim üzerimizde görmek istiyor. Davranışlarımıza, sokağımıza, caddemize yansıtarak. Kur'an tevhid inancını benimseyen ümmete geldiği zaman neden ardından aynı eş zamanlı peygamber gelmiştir? Çünkü uygulama ihtiyaç vardır. İnsanoğlu örneğe ihtiyacı vardır. Gözüyle görmesi lazım. Siz bir insana gece gündüz sevgiyi, merhameti, adaleti anlatın, etki etmez. Siz nasıl sevdiğinizi görmeleri gerekiyor. Nasıl adaleti davrandığınızı görmesi gerekiyor. Nasıl bir iyilik, nasıl bir zarafet, nasıl bir incelik ortaya koyduğunuzu insanlar somut olarak, uygulamalı olarak gördüğü zaman etki çok yüksek derecede olur. Onun için bizim temsil sorumluluğumuz vardır. Her Müslüman bir İslam dinini temsil ettiği için insanlar İslam'ın güzelliğini Müslümanların ahlakında görmek istiyor. Dolayısıyla bu konuda da onun ahlakı Kur'an'dı buyurmasıyla da bizim de bu konuda bir temsil gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bunu yapabildiğimiz kadar üstlenmeliyiz ve bu misyonu ortaya koymalıyız.
2: Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Kıymetli hocam, süremizin de belki böyle son şeylerine yaklaşıyoruz ama size bir 3-4 soru daha sormak istiyoruz hocam. Yaşayan Kur'an olmak hocam ne demektir ve Kur'an ahlakını hayatımıza nasıl yansıtabiliriz? Bunları bir kez daha böyle açıkladınız ama bir kez daha böyle daha derin olarak toplumsal birliktelik ve güven açısından Hazreti Peygamber'in henüz peygamberlik verilmeden önceki unvanı El Emin, yani güvenilir insandı. Günümüzde zedelenen bu güven bağlarını yeniden inşa etmede Resulullah'ın bu ahlaki vasfından nasıl istifade edebiliriz? Ve son olarak da hocam, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor Hazreti Peygamber. Bu nebevi uyarısı ışığında Hazreti Peygamber'in evindeki nezaketi, eşlerine ve çocuklarına karşı sergilediği ahlaki duruş bizlere nasıl rehberlik ediyor kıymetli hocam?
3: Son sorumuz mu?
2: Bunları alalım hocam, son bir kez daha son sorumuzu sorarak kapatırız hocam.
3: Tabii Muhammedül Emin, El Emin lakabını almış henüz peygamber olmadan, daha böyle 15'li yaşlardayken, 20-25-30'lu yaşlardayken Hazreti Peygamber'in Mekke toplumu tarafından adeta tescillenmiş El Emin, güvenilir lakabı, güvenilir Muhammed anlamında bir tescillenmiş, toplum kamu tarafından tescillenmiş bir unvanı vardır. Bu ciddi anlamda bizi bağlıyor. Eğer biz onun ümmetiysek biz de emin olmamız lazım. Güvenilir bir insan, yani güvenlik vasfı, güvenilir olmak, dürüstlük olmak, insanların bizim elimizden, dilimizden emin olduğu, şerrimizden emin olduğu, bu adam yanlış yapmaz, bu güvenilir biridir,

0: bu yedi emindir, ona güvenilir bir şahsiyettir, güvenilir bir eldir. Bunu sırrımızı, sözümüzü, her türlü kıymetimizi ona emanet edebiliriz diyebileceği bir sorumluluğu bize yüklüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dürüstlüğü hem sözünde hem davranışlarında hem alışverişinde bütün yönleriyle güvenilir bir şahsiyet olduğundan dolayı dostu da düşmanı da aslında bu niteliğini kabul etmiştir. Yani onun peygamberliğini kabul etmeyenler dahi onun emin olduğunu kabul etmiştir. Mesela daha 25 yaşındayken o günün Mekke'sindeki ileri gelen kabileler Kabe'yi inşa ederken Hacerül Esved'in yerine konulma sürecinde kendi aralarında bir anlaşmamazlık oluşuyor. Her kabile Hacerül Esved'i yerine koyma şerefine nail olmak istiyor. Dolayısıyla kendi aralarında anlaşamıyorlar. Ve kendi aralarında bir karar veriyorlar. Diyorlar ki şu kapıdan ilk gelen kimse onu hakem tayin edeceğiz. O hakem ne derse onun dediğiyle hareket edeceğiz. Tam bu kararı verdikten hemen sonra o kapıdan ilk giren kişi 25 yaşındaki Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Tabii gelen kişi de önemlidir. Yani hakem olacak kişi, hepsi onu görünce mutlu oluyor, seviniyor. Çünkü onun çok isabetli, çok doğru bir karar vereceğine zerre kadar şüpheleri yoktur. Ve durumu Hazreti Peygamber'e arz ediyorlar ve diyorlar ki seni hakim tayin ediyoruz. Hangi kabile bu Hacerül Esved'i Kabe'nin köşesine yerine yerleştirecektir? Hakem sensin. Hangi kabile derse o kabile bırakacak. O bahtiyarlı, o şerefe, o kabile nail olacak. Hazreti Peygamber geniş bir bez örtüsü, battaniye, yani taşın konulacağı ve bütün kabilelerin bir kenarından tutup beraber kaldırıp konulmasını fikrini veriyor. Bütün kabilelerin liderlerinin temsilen olsa onun kaldırmasının şerefine nail olmasını istiyor ve hepsi bu hakem olayında hakem olarak, bu İslam tarihinde siyerlerde hakem olayı diye geçiyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hem dostu hem düşmanı tarafından güvenilirliğinin tamamen tescillenmiş olması, Kabe hakemliğindeki o henüz 25 yaşında olmasına rağmen hakem tayin edilmesi ve bütün kabilelerin bu hakemliğinden memnun kalması, yine Hazreti Peygamber'in hicret sırasında kendi evinde yerinde Hazreti Ali'nin kalıp yatması, Hazreti Peygamber'e emanet etmiş onlarca kıymetli eşyanın, değerlerin Hazreti Ali tarafından Mekkelilere dağıtılmasını istemesi, bütün bunlar Hazreti Peygamber'in o el emin oluşunun birkaç göstergesidir. Dolayısıyla bu bize bugün güvenilirlik olmayı, güvenilir bir insan olmayı şey yapıyor. Bu sorumu bize yüklüyor. Madem ona inanıyorsak, ona güveniyorsak, onun peygamberinin, onun ümmeti olma şerefiyle şereflenmek istiyorsak, en çok onun bu vasfını üstümüze çekmeliyiz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanı ve mümin kelimelerini kavramsal olarak tanımlarken buyurur ki el muslimu men selimel muslimune min yedihi ve lisanihi. Müslüman kimdir? Bu etimolojik anlamda da bu anlamı taşıyor. Müslim, yani insanları selamete bırakan kişi demek Müslim, Müslüman. El muslimu, yani başkalarını selamette bırakan. Nedir? Yani insanların elinden, dilinden, eylemlerinden etkilenmediği, zarar görmediği, şerrinden emin olduğu kişidir. El mümin, yani çevresini diğer insanları güvenceye alan kişi demek. Onlara eman veren, güvence veren, yani insanların onun şerrinden emin olduğu kişi olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla mümin emin olan kişidir. Müslüman da başkasına selameti sunan kişidir. Eğer bir kişide güven yoksa, diliyle, hareketleriyle insanları incitiyorsa, demek ki iman olgunluğunda bir eksiklik söz konusudur. Dolayısıyla bizler güven krizini aşmada nebevi model, Hazreti Peygamber'i rol model almalıyız. El-Emin Hazreti Peygamber'in izinden gitmek, toplumsal huzur ve barışı temin etmek, emin gözlerle bakan bir bireylerin çoğalmasıyla gerçekleşecektir. Dolayısıyla emin gözlerle, emin ellerle, emin adımlarla insanlara sadakat konusunda, emin dillerle doğru konuşma konusunda, emin bir gönül ile insanlara nefreti, kini değil de sevgi ve merhamet yaklaşımıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güvenilir şahsiyet konusunda Hazreti Peygamber'e yakın olup onun izini izleme konusunda gayret içerisinde olmalıyız.
1: Eyvallah hocam. Hocam Van'dan, güzel şehrimizden bir soru var, mesaj var Van'dan. Azra Hanım'dan bir güzel selamlama ve bir soru var Azra Hanım'ın. Onu okumak istiyorum hocam. Hayırlı günler ve programlar dilerim. Kıymetli hocam, katkılarınızla çok zenginleşen programınıza müsaadenizle kısa bir soru yöneltmek istiyorum. Hocam, Siyer'de Efendimizin zaman zaman beşeri olarak öfkelendiği, hüzünlendiği veya insani zaaflarla imtihan edildiği anlar vardır. Onun ahlakı doğuştan gelen fıtri bir yumuşaklık mıydı? Yoksa vahyin terbiyesiyle her an yeniden inşa edilen bilinçli ve çileli bir irade zaferi miydi? Şimdiden cevabınız için müteşekkirim demiş. Selam ve dua ile Van'dan Azra Hanım.
0: Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Şimdi şu iki boyut da var diyebiliriz. Yani peygamber olacak şahsiyeti, kişiliği Cenab-ı Hak mutlaka önceden seçmiştir. Mutlaka bunu, o şahsiyeti vahye hazırlamak üzere bir ilahi donanımla, bir ilahi korumakla onu vahyi alabilecek, o temsili yapacak, Kur'an'ın ete kemiğe bürünemesini sağlayacak bir kişilik olarak Cenab-ı Hak önceden bunu himaye ederek hazırlamıştır. Bunda şüphe yok. Mantık da bunu gerektiriyor. Hazreti Peygamber'in o cehalet asrında efendim o günün şartlarında çok yaygın olan çirkin şeylerle bulaşmaması, onlar gibi davranmaması, onlar gibi düşünmemesi, az önce bahsettiğimiz henüz kendisine peygamberlik gelmeden de dürüst, doğru sözlü, emin, güvenilir bir şahsiyet oluşu da bunun göstergesidir. Siyer kitaplarımızda Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin zaman olarak yaklaştığı dönemlerde şakkussadır, göğsünün gerilip efendim tamamen yıkanıp vahye manevi olarak hazırlık süreci gibi şeyler de bunu gerektiriyor. Tabii ki Hazreti Peygamber'in bir beşer yönü vardır. Onunla mutlaka, yani çünkü melek değildir Hazreti Peygamber. Meleklerde irade söz konusu değildir. Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek, zikretmek, Allah'ın şanını yüce etmek ve tamamen Allah'a itaat etmek üzere inşa edilmiş bir varlıktır melek. Yani istese bile melek günah işleyemez, hata işleyemez, yanlış yapamaz. Ama Hazreti Peygamber, peygamber olmakla beraber bir beşer vasfı vardır. Beşer vasfı vardır. Beşer vasfı varsa, onarılmış, vahye hazırlanmış, vahiyle donatılmış, vahiyle korunmuş bir insan olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in bizim gibi değil de peygamberlik makamına göre ara ara böyle beşeri vasfı da ön plana çıkarak bazı şeyleri onun makamına göre yanlış olabilecek, makamına ters düşecek bazı eylemleri yapma isteği doğmuştur ama vahiy her an bunu uyarmıştır. Peygamberin öncülük, rehberlik ve bütün eylemleri ümmeti bağlayacağından dolayı vahiy onun yanlış yapmasına müdahale etmiştir gerektiğinde. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e karşı bazı şeyler de vardır. Kınamalar da, uyarılar da vardır. Ebese ve tevelle enca'ehul a'ma mesela hadisesinde. Yani ama biriyle niye ilgilenmedin gibi. Bu da benzer birkaç örnekte verilebilir. Yani ilahi vahiyle korunmuştur. Bu şekilde cevaplamış olalım. Sizin bir diğer sorunuz vardı.
1: Evet,
0: ne kadar zamanımız var bilmiyorum
1: zamanımız
0: ama.
1: Zamanımız hocam bitti. Çok kısa onu da alalım hocam.
0: O zaman şöyle, aile içi ilişkilerde nebevi ölçü. Bu konu çünkü modern dönemde en çok sıkıntı çektiğimiz, bunalma girdiğimiz konulardan birisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlı olanınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım buyurmaktadır. Aileye karşı, eşe karşı, çocuklara karşı iyi olmak, iyi bir insan olmak, nezaketle şey yapmak ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Aslında ailede gerçek karakter ortaya çıkar. Yani bir insan dışarıda çok kibar, çok nazik, çok yumuşak olabilir ama eşine, çocuklarına, ailesine karşı muamelesinde asıl karakteri ortaya çıkar. Bunu Hazreti Peygamber'in mesela hane-i saadetine baktığımız zaman işte baskıdan, şiddetten, kırıcı dilden uzak bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Eşlerine karşı çok nazik olduğunu, eşlerini dinleyen, değer veren, ev işlerinde onlara yardım eden bir peygamber olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla modern dönemde de bu konularda ve iletişim kopukluğu gibi, tahammülsüzlük gibi, şiddet vakaları gibi ailemizde ciddi anlamda bir şeydir. Bütün bunların çözümü de tekrar Hazreti Peygamber'in örnekliğini, hayatını, o Hazreti Peygamber'in bizlere öğretmiş olduğu reçetelerle hem bireysel hayatımızı, hem ailevi hayatımızı, toplumsal hayatımızı güçlendirebilir, gözden geçirme fırsatını bu vesileyle yakalamış oluyoruz. Herkese saygılarımızı, muhabbetlerimizi bildirerek herkesi dinleyen, herkesi cumasını tebrik eder. Mevlid-i Nebi haftasının uyanışımıza, Hazreti Peygamber'i anlamaya ve hayatımıza rehber etme sürecine vesile olmasını niyaz ediyorum.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mevlid-i Nebi haftası vesilesiyle bir kez daha anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'i sevmenin en güzel yolu onun güzel ahlakını yaşamaktır, yaşatmaktır. Bugün dünyamızın merhamete, doğruluğa, sabra ve affediciliğe ve güzel söze her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu değerlerin en mükemmel örneği ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Geliniz evlerimizi nebevi ahlakla güzelleştirelim. Çocuklarımıza peygamber sevgisini öğretelim. Dilimizi doğruluktan, gönlümüzü merhametten ayırmayalım. Çünkü güzel ahlak müminin en değerli süsü, Peygamber Efendimizin ise ümmetine bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Rabbimiz bizleri Peygamber Efendimizi hakkıyla seven, sünnetine uyan ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olan kullarından eylesin. Mevlid-i Nebi haftamız mübarek olsun. Bu mübarek günler gönüllerimize rahmet, evlerimize huzur ve ümmetimize birlik ve beraberlik getirsin. Bir sonraki Cuma'nın bereketi programında buluşuncaya kadar hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyor. Hayırlı ve bereketli cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Çok sıcak oldu.
4: Anne bakın çok tatlılar ne?
5: Alo anneciğim.
3: Neredesiniz evladım?
5: Yoldayız, geliyoruz.
4: Tatlı değil mi?
5: Dur kızım dur şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
3: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma, ben görürüm.
5: Tamam tamam geliyoruz hadi.
3: Ne oldu? Ne oldu?
6: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
7: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
5: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
8: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
9: Bu mu? Bu mu?

Radio Dobayazıt. Sensiye gel.

0: erişilebilirlik herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim farkında olmaktır. Yaşama erişim herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Thank you.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
1: Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
3: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle Hayata Dair başlıyor.
4: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, geldik haftanın son yayın gününe. Hepinize kocaman selamlar gönderiyorum ve hayırlı cumalar diyerek başlıyorum. Mikrofon başında ben Helin efendim, Hayata Dair'de yeniden sizlerle birlikteyim. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bugün Doğu Beyazıt'ta hava yağmurlu. Yani çok güzel bir havası var şu an. Biliyorsunuz artık soğukluklar da gelmeye başladı ama bize şimdi farklı şehirlerden dinleyen dinleyicilerimiz var. Siz de hava nasıl bilmiyorum ama burada bugün yağmur var. Ama nerede olursanız olun, umarım gününüz güzel geçer. Evet, bugün günün sorusuyla gelmedim efendim. Bugün biraz farklı bir yayın olsun dedim. Bugün günün sorusu yok ama programın ortasında bir hikaye sizlerle paylaşacağım. Nedense bu hikayeyi çok anlatmak istedim. O yüzden programın ortasında tabii ki hikayeyi paylaşacağım ama önümüze düşen bir haberler de varmış. Onlara da bir bakalım.

Sonra da bugün kimler bize eşlik ediyor hemen kısaca göz atacağım. Evet, biliyorsunuz okulların açılmasına çok az kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak personel için yeni bir izin düzenlemesine gitmiş. Yani okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocuğu bulunan memurlar 7 ile 11 Eylül tarihleri arasında uyum haftası olarak nitelendirilen haftada günde 3 saate kadar izin kullanılabilecek. Yalnız MEB bünyesindeki memurlar için geçerli. Yani 7 ile 11 Eylül tarihleri arasında çocukların okula uyum sürecine eşlik edebilmek amacıyla günde 3 saate kadar izinli sayılabilecek dermiş. Evet ve KPSS lisans sınava giriş belgeleri erişime açıldı efendim. Bilmeyenler için bilgilendirelim. ÖSYM'nin sitesinden bakabilirsiniz. Ve dünya yerine bakacak olursak Nepal'de bir selve heyelan felaketi şu an mevcut. Felakette de can kaybı 469'a yükselmiş, 1300 kişiden ise henüz haber alınamıyormuş. Gerçekten böyle görüntülerine falan bakınca insanın tüyleri ürperiyor. Yani çok kötü gözüküyor. İstanbul'dan Sultan Hanım gelmiş efendim, hoş gelmiş. Hayırlı cumalar ablam, hoş geldiniz demiş. Sizler de hoş geldiniz. Ramazan Bey'i görüyorum, hoş gelmiş. Hasan Cin aramızda efendim, hoş gelmiş. Necla ablamızı görüyorum, iyi ki de görüyorum efendim, hoş gelmiş. Ve Lamia da aramızda efendim, hoş gelmiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimi görüyorum. Aslı'yı görüyorum, hoş gelmiş. Leyla Hanım aramızda, hoş gelmiş. İsmini göremediğim bir dinleyicimi daha görüyorum. Hoş gelmiş efendim. Zeki Akbaş da aramızda, hoş gelmiş. Burada Zeki Bey bize bir video atmış. Güvercin Sevenler Derneği açıyorum. Helin Hanım, dualarım bizimle olsun demiş. Şimdi anladık. Videoları o kadar çok attınız ki sonunda derneği kurabildiniz. Şimdiden hayırlı olsun efendim. Yalnız sadece sizi görüyorum. Herhalde tek başına açıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Bir gün biz de geliriz derneğinize. İnşallah diyelim o zaman. Sonu 40 olan dinleyicimi görüyorum ama ne yazık ki istediği parçayı bulamadım efendim. Grup yorumdan istediği parçayı bulamadım. Şimdiden söyleyeyim ki listemde olmadan ekleyeyim. Canım Şevin Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Gülseren Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Sonu 73 olan dinleyicimiz de aramızda. İran'dan Mahdi Hanım da aramızda. Efendim İran'a selamlar. Vedat Çelik ilk defa yazıyor herhalde. Programımıza hoş gelmiş efendim. Akrep Kral aramızda, hoş gelmiş. Hasan Akbaş'ı görüyorum. Koray Salman'ı görüyorum, hoş gelmişler. Mısra Hanım'ı da görüyorum ve Adem Bayar da aramızdaymış efendim, hoş gelmiş. Yaren Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Yavuz Oruç da aramızda efendim. Hoş gelmiş. Hemen bir Instagram'a bakalım kimler aramızda diye, hemen bir bakalım. İki gözümüzün çiçeğini görüyorum efendim, hoş gelmiş. Caner Bey aramızda ve Suat Bey de aramızda, hoş gelmişler. Evet, ilk şarkımı göndereceğim ama hemen bahsetmesem olmayacak bir teoriden daha bahsedeceğim efendim. Geçenlerde gördüm, dedim ki bence bizim dinleyicilerimizin de hoşuna gider diye sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bence en çok da Lemia'nın hoşuna gidecek. Bilmiyorum artık. Böyle bir tahmin edeyim dedim. Ay çiçeği teorisinden bahsedeceğim. Ay çiçeği teorisi. Derler ki birine ay çiçeği hediye

edecekseniz iki tane hediye edin. Daha önce hiç ayçiçeği hediye aldınız mı bilmiyorum ama... Ayçiçeği teorisine göre iki tane hediye edilmesi gerekiyormuş. Çünkü ayçiçekleri gündüzleri yüzlerini güneşe çeviriyormuş. Güneş nereye dönerse onlar da ışığa doğru yöneliyormuş. Ama güneş ortadan kaybolduğunda, yani gece olduğunda... Ayçiçekleri bu kez birbirlerine doğru dönüyorlar. Ve işte bu yüzden birine iki ayçiçeği hediye ettiğinizde aslında ona sadece çiçek vermiş olmuyorsunuz. Şöyle bir mesaj da vermiş oluyorsunuz. Güneşin olmadığı, her şeyin karardığı zamanlarda bile ben senin yanındayım. Canime. En karanlık anında bile sen benim ışığımsın. Evet, hayatınızda güneş gibi olan insanlar varsa efendim, onlara gelsin o zaman. İlk şarkı benden, sonraki şarkılar sizden efendim, gönderiyorum.

0: Hemen bir başlayalım. İyi yayınlar, nasılsınız Selin abla? Hayırlı cumalar dilerim demiş Yaren Hanım. Hayırlı cumalarımız olsun, gününüz güzel olsun diye de güzel dileklerde bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi yine dört gözle bekliyorum programı, saat 14.00 oldu mu? Koşuyorum radyonun başına demiş, Doğu Beyazıt'tan selamlar demiş. Selamlar efendim. Vallahi benim de gözüm sizlerin mesajlarını arıyor açıkçası. Ama gördükçe de mutlu oluyorum. Eğer listenizde var ise demiş ama ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık. Hemen parça değişikliği diyoruz Yaren Hanım'a. Saat 14.00 olunca biliyorsunuz Lami'ye direkt yazıyor. Gel abla gel demiş, sesini bekliyoruz. Hoş geldin demiş. Kendisi de hoş gelmiş. Sonra diyor ki niye son yayın günü dedin ki ya, unutmuşum hafta sonu olduğunu demiş. Hafta sonu geliyor artık.
1: Ateş açtın.
0: Orta öğretim başvurusu yapmış çünkü daha dördüncü seneye girememiş.
1: Yara ettin kalbime.
0: Onların başvurusu da başlamıştı herhalde, bitmiş de belki, çok takip edemedim ama.
1: Kız bana istiyorsan kır beni.
0: Evet, bakalım hayırlı cumalar ablam, nasılsın, iyisindir umarım demiş. Ben kapalı cezaevine bir tane Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum. El ele. Hayırlı cumalar efendim, teşekkür ediyorum. Umarım kendisi de çok iyidir. Yıldız Tibe'den Gitme Kal parçasını istemiş. O hasret kaldığım kokundan, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından, beni seven o güzel kalbinden öpüyorum, az sabır demiş.
1: Hasretim ben sana, deli gibi hasretim.
0: Hayırlı cumalar Ramazan Bey, sizler de hoş geldiniz.
2: Yok.
0: Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasını bugün dinleyeceğiz. Ramazan Bey bizlerden istemiş. Bize ve tüm bizi dinleyen herkese de göndermeyi unutmamış efendim. Allah'a emanet olun diyor. Sizler de.
1: Ben sana deli gibi gitme kal.
0: Hayırlı cumalar Helincim demiş. Hoş geldiniz tekrardan. Ben iyiyim. Umarım iki gözümüzün çiçeği de çok çok iyidir. Ozan Bengi'den istediğiniz parçayı bir bakacağım. Varsa tabii ki seve seve listeme ekleyeceğim efendim.
1: Hasretim ben sana deli gibi gitme kal. Kırgın ol, dargın ol.
0: Ben geldim ben demiş. Hoş geldin Elif.
1: Ömrüme geri verdin gönlüme.
0: Geçenlerde biz bir şey yaptık, daha doğrusu ben sonradan fark ettim. Herhalde bir hata olmuş, dosya hatasından dolayı ekleyemediğimiz bir parça olmuştu.
1: Dime.
0: Onun için dinleyicimi bekliyorum. Dinleyicim gelsin, direkt onun parçasını çalacağım.
1: Sebep oldu gitmene. Bir düşün, yazık değil mi bize?
0: Bir mesaj daha alıp hemen araya gideceğiz efendim. Aslı aramızda, iyi yayınlar demiş. Öncelikle geçmiş doğum gününü kutlarım demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Yeni yaşında sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. İyi ki doğdun demiş. Sağ olsun, var olsun efendim. Bergen'den sen affetsen ben affetmem parçasını istemiş. Gönlünün efendisi hayat arkadaşı Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na, torunu Aslı için, bir de Karagün ailesine, Polat ailesine armağan ediyormuş ve bizlere de armağan etmiş. İyi yayınlar dilemeyi de unutmamış. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Tatlıses'ten yol ver dağlar çalar mısın ablam demiş. Varsa tabii ki çalarım ama ondan önce iki parça sizlere göndereyim. Böylelikle parçalarla, mesajlarla beraber gitmiş olalım. Yıldız Tibe'den dinleyeceğiz. Onun ardından Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçası gelecek efendim.

0: Sizin tek adresi. Tek adresi.
1: Evet, saatlerimiz 14.25. Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Necla ablamız demiş ki selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar demiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmişsin demiş. Sesini duydum, daha mutlu oldum demiş. İyi ki de demiş. Cem Adrian'dan bana deli derler parçası umarım doğru bulmuşumdur. Ekledim ama umarım dediğim gibi doğru bir parçadır. Bana ve tüm seven dostlarına armağan ediyormuş. Allah'a emanet ol demiş. Bir de nasılsın diye sormuş. Tabii sesini duyunca çok daha iyi olduğumu buradan iletmek istiyorum Necla ablama.
2: Başı duman para para. Yol ver.
1: Evet, giriş konuşmasında ayçiçeği teorisinden bahsetmiştik. Dinleyicim demiş ki ismimi vermek istemiyorum ama o zaman size koskocaman ayçiçeği tarlası demiş. O zaman bu alkışları da ben gönderiyorum. Dinleyicime çok da teşekkür ediyorum.
2: Gitmek ister yara.
1: Tabii Lamia da demiş ki abla ben çok mu kafada kuruyorum bilemedim. İki çiçek deyince birini diğerine versin diye anladım. Psikoloğa gitmem şart demiş. Yo, iki çiçeği birden hediye edin efendim. İki çiçeği birden. Öncelikle hayırlı cumalar Lamia'dan İbrahim Tarhan'a demiş. Ömrüm demiş mektubunu aldım. Beni kaç gündür aramadığın için cezaevini aradım. Telefon kabininiz bozulmuş, arayamıyormuşum. Haberim var, canını sıkma. Zaten düzelse de herkesten dolayı yoğunluk oluşur demiş. Sesini duymayı özledim ama kendini sıkıntı etme. Ben de sana 6 resimli mektup yolladım bu hafta. Doya doya bize bak. Son 21 gün inşallah demiş. Kalbim seninle sağlıcakla kal. Şarkı olarak Reyhan Karaca'dan İki Gözüm şarkısını istiyorum. Lütfen beni sona bırakma ablam demiş. Vallahi sırayla geliyorum, ne yapayım. Ekleyeceğim ama inan sıraya göre gidiyorum. Koray Bey teşekkür ediyorum nasılsın diye sormuş. Uzun zamandır uğramıyorum buralara, nasılsın demiş. Evet, gerçekten uzun zaman oldu. Ben iyiyim, umarım kendisi de uğramadığı sürede çok daha iyi olmuştur. TTP Kapalı Cezaevi B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a Koray Salman'dan selamlar ve sevgiler getirmiş. 19 gün kaldı kardeşim diyor. Aradım. Biri 21 diyor, birisi 19 diyor. Ben bilemedim. Aşk. Hangisi doğru acaba? 21 mi 19 mu?
2: Kerem. Çok aradım nazlı yarıyı. Dudu dillim sitem.
1: İstanbul'da yağmur yağıyor geceden beri, şükür biraz olsa esti hava demiş. Bana. Güzel o zaman. Zaten hafta sonu daha çok yağışlı olacak. İstediğiniz parçaya bakalım Sultan Hanım, varsa hemen ekleyelim. Bu arada iki gözümüzün çiçeğinin şarkısını da ekledik, göndereceğim efendim. Hasan Bey merhaba efendim, hayırlı cumalar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz demiş. Sizler de hoş geldiniz efendim. Hemen bakalım İbrahim Tatlıses'ten Yol Ver Dağlar parçasına gönderiyorum. Sonra mesajlara devam edeceğiz efendim. Gelelim bir bakalım, Zeki Akbaş bize bir video atmış. Onun mesajını da bir paylaşalım, neler demiş.

Evet, saat 14.00 olunca radyosunun başına koşan dinleyicimiz Yaren Hanım'ın isteğini gönderdik. Bir sonraki isteğimiz bir başka Yaren adlı dinleyicimizden gelecek efendim. Ozan Bengi'den dinleyeceğiz. Evet, Zeki Bey'in attığı videoya baktım. Gerçekten üstü başı da güvercin gibi bembeyaz olmuş. Boya içinde kalmış. Allah yardımcısı olsun. Ve aleyküm selam. Sizlere asıl kolay gelsin. Hayırlı cumalar Zeki Akbaş. Abi Sumut Akbaş, Vedat Taşdemir için Ahmet Kaya'dan Selda parçasını armağan etmek istemiş. Şimdi bazı insanlar var, evet gerçekten hayvanları severler. Ben de hayvanları çok seviyorum. Özellikle o minnoş kediler, küçücük kedilere bayılıyorum. Ama bazı insanlar da var ki yani çok üst düzeyde seviyorlar. Bence Zeki Bey de onlardan bir tanesi. Hani bu nasıl aklına geldi? Güvercin Sevenler Derneği açıyormuş. Hani nasıl esinlendi, neyden esinlendi ya da bu sonraki süreçte neler olacak? Böyle küçücük bizi bilgilendirmek isterse, tabii bu yoğunlukta da ondan istiyoruz ama bizlere böyle bir mesaj atabilir, ses kaydı atabilir. Hani bundan sonra ne olacak bilmiyoruz ama umarım iyi şeyler

aleyküm selam, hayırlı yayınlar, huzurlu cumalar Leyla Hanım. Tüm dilekleriniz 10 katıyla geri dönsün diyelim. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan A9 Koğuş'taki kardeşi Ali'ye selamını göndermek istemiş ve onun koğuş arkadaşlarına ve onun için Aç Kapıyı Gardiyan parçasını armağan etmek istemiş. Programımızda da bayağıdır çalınmıyordu. Tez zamanda ailelerine kavuşurlar demiş.

hoş bulduk canım demiş ve güzelce ne kahvesini içiyormuş Elif Hanım. Ben de program öncesi içtim kahvemi geldim. Ben iyiyim, kendisinde çok çok iyi olmasını her daim istiyorum. Yetişememiş ama gelmiş. Bugün bütün parçalar benden size, sizden de bana gelsin olur mu demiş. Tabii ki efendim, seve seve. Bir de Şevin ablaya gelsin, tanımıyorum ama o mesajdan sonra unutmak istemiyorum onu demiş. Vallahi bir mesajla da artık unutulmadınız Şevin Hanım sizlere diyorlar. Güzelce ne videosunu da atmış, teşekkür ediyorum efendim. Gül Hanım da gelmiş, hoş gelmiş. Geçen program Gül Hanım'ın dosyasında bir hata olduğu için şarkısıyla ilgili bir problem olmuştu. O yüzden bir bakalım hangi istekte bulunduysa onu alalım. Şevin Hanım'dan bahsettik, onun mesajında tam sıra gelmiş, hemen alalım. Hayırlı cumalar demiş, iyisin inşallah demiş. Cumanın bereketi üzerine olsun. Dilerim bu cuma günü hürmetine Rabbim hakkında her şeyin en güzelini, en hayırlısını nasip etsin demiş. Hepimiz için inşallah. Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Erhan Yüce, Berat Yüce tabii ki bizler için Azer Bülbül'den bir parça istiyormuş. Seçimi bana bırakmış çünkü listede Azer Bülbül'den hangi parça var bilmiyormuş. Ama bana da kalmadı aslında, bir dinleyicimiz zaten Azer Bülbül'den bir parça istemişti. Onu ekledik, onu da göndermiş olacağız. Abisi canının içi kurban olduğu tek dayanağı ikisi, onu çok sevdiğini söylemiş. Allah büyük, elbet bir gün bu hayattaki en büyük şansım senin gibi bir abiye, senin gibi bir abiye sahip olmak, kurban olurum sana demiş. O zaman iki parçayla ben araya gidiyorum efendim, iki parça gönderiyorum sizlere. Hozan Bengi'den dinleyeceğiz, onun ardından Bergen'in en çok belki dinlenen parçası Sen Affetsen parçası gelecek.

0: Evet, devam edelim Gül Hanım. Bu arada iyi ki şimdi sıranız geldi. Çünkü sıradaki parçayı gönderecektim. Hiç bu parçayla mesajınız uyumlu olmazdı. Hatta biraz dalga geçiyormuş gibi olurdu. Merhaba canım, hayırlı cumalar demiş. Nasılsın, iyisin inşallah diye eklemiş. Teşekkür ediyorum. Diyor ki ben de geç kaldım Elif'le uğraşmaktan demiş. Elif biraz kırgın bana, bir türlü beni affetmiyor demiş. Buradan ondan çok özür diliyorum. Elif'im lütfen yeter, affet demiş. Kardeşini affet demiş. Lisenizdeki bütün özel ve güzel parçaları Elif'ime istiyorum. Ayrı özel parçanız varsa benden Elam'a armağan olsun demiş. Biliyorsunuz benim için özel parçalar sıradaki parçalardır. Tam da Bergen'den ben affetsem sen affet... Affet, sen affetsen ben affetmem parçası geliyordu ama neyse ki ucuz kurtulduk.
1: Alma başını nasıl ellerim.
0: Evet, hayata dair de bir ilk gerçekleşecek mi diye merakla bekliyoruz efendim. Bir bakalım acaba gerçekten Elif Hanım Gülnaz Hanım'ı affedecek mi, merakla bekliyoruz. Şimdi Gül Hanım'ı dinledik, bir de Elif Hanım'ı dinleyelim.
1: Beni yaralım.
0: Şu an Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri bence kilitlenmiş durumda. Acaba Elif Hanım Gül Hanım'ı affedecek mi, merakla bekliyoruz. Evet.
1: Bu ayrılık hem seni.
0: Yani Gül Hanım biraz daha şey olsaydı frekansı üstünüze yapacaktı. Yani öyle söyleyeyim Elif Hanım. Daha ne yapsın kız? Şaka bir yana tabii. Bence bu kadar tatlı bir jeste karşı daha fazla inat edilmez diye düşünüyorum ama yine de karar Elif Hanım'ın. Ne kadar işimiz olsa da seni dinlemeye devam Helin demiş Akrep Kral. Teşekkür ediyorum.

Beni de kandırmışlar abla demiş Koray Bey. Vallahi ben çözemedim 19 gün mü 21 gün mü? Tabii ki benim demiş, ben sayıyorum, onun yaptığı hesap uygulaması yanlış bilgi vermiş demiş. Hesap uygulaması kullanıyormuş. Bence kızların yaptığı hesap daha şey gibi, uygun gibi geldi bana. Koray Bey

Şimdi hemen bir bakalım, hemen bakalım. Dinleyicimin ismini göremedim ama sonu 08 olan dinleyicimiz buradaysa eğer, buradayım diye yazsın. Ona göre parçasını da almış olalım. Evet, Volkan Erdoğdu'ya şarkı armağan etmek isteyen dinleyicimiz herhalde bizleri dinlemiyor. Çünkü parçasını değiştirmesini istemiştik ama hala bir yanıt alamadık. O zaman Gülseren Hanım'a geçiyoruz efendim. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Kuzeni Salih Andiş, arkadaşları Ömer İlkmin, Çağdaş Konyer, Bayraman, Harun Koç, Fikret Delikanlı, Dön Bana Cene'yi parçasını armağan etmek istemiş.

aleyküm selam Doğan Daşdemir. Kolaylıklar dileyelim bizler de. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş. Şimdi Ahmet Kaya'nın bu Selda parçasını özellikle Adem Bayar'a, Hasan Cin'e de armağan edelim efendim. Bir de Zeki Bey bizden istemişti. Zeki Bey'e de armağanımız olsun. Dinleyelim efendim Ahmet Kaya'dan Selda parçası gelsin. Bir de Elif Hanım ve Gül Hanım'a gönderelim. Bir bakalım son durum ne olacak? Acaba Elif Hanım Gül Hanım'ı gerçekten affedecek mi? Son dakika.

0: Evet, Tülay Hanım da bana da gelsin Serdağlar en sevdiğim şarkı demiş, iyi yayınlar demiş. Şarkıyı geçirdik ama emin olun armağanımız her daim olsun. Sırada gelecek Cem Adrian'dan güzel parçamız, Tülay Hanım'a da armağanımız olsun. ...17 senedir güvercin besliyormuş... ...dile kolay 17 sene... Sevemem. ...hiç kuşlardan ihanet görmediğim için... ...insanlardan çok hayvanları seviyorum... ...Helin Hanım demiş... ...bunu söyleyince aklıma direkt gassal dilsizi geldi... ...hani belki izleyenler vardır... ...orada da ona benzer bir cümle geçiyor... Seni. ...ölülerden korkma... ...dirilerden kork diye...
1: ...sevemem... ...deli diyorlar bana... ...desinler değişemem... Desin.
0: ...ama severek yapmanız emin olun... daha hayırlı işlere vesile olacaktır. Tekrardan hayırlı olsun dileyelim. Zeki Bey.
2: Hayatta en zor olan bir...
0: Umarım Necla ablam dediğiniz parça budur. Çok emin olamadım ama inşallah budur.
2: Değişmeden...
0: Sağ ol canım şarkı için iyi ki varsın demiş iki gözümün çiçeği. Size her zaman iyi ki varsınız.
2: Değildir neden siz de sevilir.
0: Caner Bey demiş ki bugün... Bütün istekler bugün yetişebilecek mi demiş. İstekler konusunda bazı sıkıntılarımız var açıkçası. Tüm mesajları yetiştirebiliyoruz. En azından üst üste okuyabiliyoruz. Ama istekler öyle değil. Saat 4'ten sonra istek alamadığım için listemde doluyor efendim. O yüzden yetişir mi Caner Bey inanın hiç bilmiyorum. Ama tahminlerime göre sizinki ya son olur ya da yetişmez. Çünkü sizden önce atan çok dinleyicimiz vardı. Öncelikle iyi yayınlar dilerim demiş. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yatan Can Çelik ve Baran Çelik için bir istek parça armağan etmek istiyorum demiş. Sıradaki parçamız armağanımız olsun.
1: Desinler değişemem desinler.
0: İran'a tekrardan selamlarımızı gönderelim. Mahdiye Hanım demiş ki... Müslüm Gürses'ten Dünya Tersine Dönse parçası yani senden vazgeçmem parçasını... Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşunda amcası Seyit ve Muhammed Kor ve Havar Irak, Lütfü ve Omit için istemiş.

0: hayırlı cumalar demiş dinleyicim. Hayırlı cumalar efendim. Sona 58 olan dinleyicimiz sıradaki parçayı istiyormuş. Armağanımız olsun.
1: Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevilir?
0: Evet, bütün gün tabii bütün gözler gerçekten Elif Hanım'da ve Gül Hanım'daydı.
1: Anlaşmak değildir.
0: Ama üzücü bir haber geldi.
1: Bazen küçük bir...
0: Affetmeyeceğim canım demiş, hayatımda bu şekilde kırılmadım demiş Elif Hanım. İnsanın en çok zoruna giden şey bu hayatta kardeşi dediği kişilerden darbe yemek. Bence 5 yılımdı. 5 yılımdı Gül, benim 2 güne sattı demiş beni. İşte geldi affet demiş. Bilemedim.
1: Değişemem, desinler değişemem. Sevdim.
0: Bizim için de iki dinleyici her daim iyi dinleyiciler efendim.
1: Deli diyorlar.
0: O yüzden sıradaki parçamızı iki dinleyicimize de gönderiyoruz efendim.
1: Desinler değişemem, desinler değişemem.
0: Çünkü yorum yapamadım açıkçası.
1: Zor olan.
0: Teşekkür ederim Helin, daima yolun açık olsun demiş Akrep Kral, sizin de inşallah.
1: Değişmeden bir olmaz.
0: Bir mesaj daha alacağım efendim, bir mesaj daha alacağım çünkü mesajlarımıza yetişecek mi? Şimdi yetişecek dedim ama ondan da çok emin olamadım. Bir bakalım Vedat Çelik aramızdaysa buradayım diye yazsın Vedat Bey.
1: Bak değildir, neden siz de sevilir?
0: Doğu Beyazıt cezaevinde bebeş koğuşunda yatan Vedat Çelik adına ablasından Gurbet Tepe'den Gelemem Yer parçasını istemiş. Bizlere de armağan etmiş. Cumanız mübarek olsun, her şey gönlünüzce olsun. Sizi severek dinliyoruz, Allah'a emanet olun demiş. Mısra Hanım teşekkür ediyoruz. Cem Adrian'dan dinleyelim. Sonra da gelip Sultan Hanım'ın istediği parçayı çalalım efendim.

seni bir kere başkasını sevemem. Deli diyorlar bana desinler değişemem. Desinler değişemem. Desin.

Evet, biraz daha hareketli parçalar çalalım. Ve yüzünüzde biraz Sultan Hanım'dan geldi parçamız. Serin hava bulunca demiş, hemen dışarıda çıkmış. Bu arada çiçekleriniz muazzam gözüküyor. Ama birinci attığınız videoyu çok daha doğrusu fotoğrafı çok anlayamadım tam olarak. Ne, bunu çözemedim gerçekten. Bugün herkes kahve içiyormuş bu arada, fark ettim. Çay içenler var mı? Afiyet olsun. Semra Hanım aramızda, iyi yayınlar Hilin Hanım, sizleri dinlemekteyim deyip çok da güzel bir video atmış. O zaman Mem Ararat'tan gelecek parçamız Armağanımız Olsun efendim. Aynı şekilde Adem Bayar da bizlere video atmış. Adem Bey yine yollarda. Allah yolunu açık etsin. Evet, sesli mesajlarımız var. Hemen alalım. İlki tabii ki her zamanki gibi Serhat Bey'den efendim. Ama arka çok kalabalık oldu. Ben hemen şunu bir halledip geleyim.

0: Evet, o zaman ayarlamaları yapıp Serhat Bey'in sesini verelim yayına.
1: Merhaba Elin Hanım, kolay gelsin, hayırlı cumalar, hoş geldiniz siz de tekrardan. Cumanız bol bereketli olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim valla, ben de çok iyiyim. Valla ne olsun, idare eder. Dün radyoyla ilgili ses sorunu yaşamıştım, çok şükür çözülmüş.
0: Süper o zaman.
1: Yani ses az çıkıyordu, ses şimdi iyi çıkıyor, yani yüksek. Gerçekten. Haber verdiğim için sesi düzeltirler. Yani... Peki, tekrardan çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Peki Helen Hanım, bu parçayı varsa size ve dinleyicilere, bütün bizi dinleyen herkese de gelsin. Yani sizin programınızı dinleyen herkese.
0: Tabii ki.
1: Tekrardan teşekkürler, iyi yayınlar. Güzel bir halay dinledim, öyle değil mi?
0: Tabii ki. Son kapanış şarkımız olacak.
1: Peki o zaman
0: olacak.
1: Çok teşekkürler tekrardan. İyi bir hafta sonu keyfi diliyorum tekrardan. Teşekkürler, iyi yayınlar. Hem bir de mendiller hazır olsun. Tamamdır o zaman.
0: Parçanızı bulursak efendim ekleriz, bulamazsak zaten Serhat Bey'i söyleriz, değiştirir. Şimdi Hasan Akbaş aramızda mı, hızlıca bir sormak istiyorum. Hasan Bey aramızdaysa buradayım diye yazsın. Çünkü önceki mesajları göremiyorum efendim. Mesajını tekrar atsın bana. Merhaba Elin Hanım, kolay gelsin, hayırlı cumalar demiş. Ben Ferhat Sökmen, can kardeşim Berat Yüce ve abi Merhan Yüce için Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasını armağan etmek istiyorum demiş. İslam Uzunay'a Uygar Doğanay'dan Geceler Yangın parçasını çalarsanız sevinirim demiş İrem. Yetişir mi hiç bilmiyorum ama yetişmezse de Uygar Doğanay'dan bir parçamız gelecek, armağanımız olsun. Yusuf Baydemir'den B11 koğuşunda bulunan Reşat Sevinç, Musa Narboğa, Şirin Narboğa, Harun Çıtanak, Ömer Kandemir, Adem Kandemir, Resul Daşdemir, Fırat Ceylan'a selamlar göndermek istemiş. Bodrum'dan Dilan Hanım gelmiş ama alabilecek miyim hiç bilmiyorum. Selamlar demiş, iyi yayınlar demiş Elin Hanım. İyi yayınlar. Selamlar. Hozan Hamit'ten istediğiniz parçaya bir bakacağım ama yüksek ihtimal yetişmeyecek. A14 koğuşunda bulunan canı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi Tuna İlhan ve bizlere göndermek istemiş. Tunam seni çok seviyorum demiş. Kalbim, dualarım hep seninle, yürek sızım demiş. Helin Hanım, ben İstanbul'dan Alev demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Alev Hanım, siz miydiniz poşetleri yandan yırtan? Bir kere denedim. Gerçekten biraz böyle sanki bağımlılık oluşturuyor gibi. Dikkat edin. Abisi Cumali Güven için Feryad-ı İsyan parçasını istemiş Süphan Halat'tan. Listem çok dolu gözüküyor ama dediğim gibi son düzenlemeleri yapıp haber edeceğim sizlere.
2: Merhaba, ben sizinle ilk defa tanışıyorum da Cumali Güven'e bütün şarkıları gönderir misin? Merhaba Heydin abla, benim ismim Muhammed, Cumali Güven'i çok seviyorum.
0: Tam diyecektik ki ilk defa tanışıyoruz ama ismini bilmiyoruz. İsmi Muhammed'miş. O zaman çok memnun oldum. Tabii ki dayına, listemizdeki tüm parçaları Cumali Güven'e gönderelim efendim. Ama Muhammed'e ve Alif Hanım'a da göndermeyi unutmayalım. O yanlış oldu, bu şarkı Ömer Çeken kardeşim için geldi de. Tamam, fotoğraf yanlış olmuş. Ben de çözmeye çalışıyorum. İnanır mısınız, bir aramı buna harcadım Sultan Hanım. Bu nedir diye.

0: Aylin Hanım ben, Yaman Ali demiş Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan babası Mehmet Kösen'e Gergerli Hasan'dan Bahar Kokulu'm parçasını armağan etmek istemiş. Babamı çok seviyorum, Allah'a emanet olun demiş. İnsanlar radyodan bile barışmak için uğraşıyor, bizim daha gönlümüz bile alınmadı demiş Lamia. Başarısız olduk zaten. Gerçekten büyük bir başarısızlığa uğradık. Ama tabii gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. Olayın asıl meselesini de bilmiyoruz. O yüzden çok bir şey de diyemiyorum. Ama bir bakacağız. Yine bir hata mı olmuş? Evet. Bu şarkıyı İbrahim ilk defa dinleyecekmiş. Bilmiyormuş, şarkıyı gönderirken benden olduğunu da dile getirir misin demiş. Tabii ki getiririm.
1: 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim.
0: Helin Hanım merhaba, hayırlı cumalar. Ben Yavuz Oruç demiş.
1: Annesi.
0: Hayırlısıyla ben tahliye oldum demiş. Geçmiş olsun o zaman.
1: Çaresizliği tattım, aç kapıyı.
0: Bir istek parça istiyormuş efendim Sertaç Dıldı'dan.
1: 20 yaşında öksüzlüğü.
0: Erkan Batur, Faruk Aktağ ve tüm açık cezaevinde olan tüm arkadaşlara göndermek istemiş.
1: Kapında, senin kapıların ardında daha fazla saklama. Aç kapıyı.
0: Yavuz Oruç, evet hatırladım. Bizleri de sürekli arayıp istek istiyordu. Şimdi dışarıdan istek isteyebiliyormuş. Ne güzel. Ha, orayı kaçırmış galiba. Bir 5 dakika işim çıktı halbuki demiş. Vallahi nasıl bir şans, artık o 5 dakikada ben size seslendim ama olmamış herhalde. Hayırlı cumalar, kolay gelsin demiş. Volkan Erdoğdu'ya Blok 3'ten Sebebi Yer parçasını istemiş. Bence Leyla Hanım şu an çok seviniyor. Leyla Hanım'ın favori şarkısı çünkü.
1: Aç kapıyı gardiyan.
0: Seni çok seviyorum demiş. Ömrüm kendine çok iyi bak. Yanıma gelene kadar daha kötü günlerimiz oldu. Buna da şükür en azından sesini duyabiliyorum. Az da olsa görebiliyorum, inşallah bir daha bu mesafede bu özlemi çekmeyeceğiz. Az kaldı demiş. Seni çok seviyorum demiş.
2: Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim yok burada. Aç kapıyı gardiyan.
0: Ben İbrahim İsmailoğulları demiş. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde bulunan arkadaşlarım Erkan Batur, Melik Özmen, Ali Özer, Can Çelik'e Sipan Halat'tan istediğiniz parçayı tışır mı bilmiyorum ama bakacağım. Selamlar göndermiş tüm mahkumlara, elbet bir gün az daha sabır demiş. Rica ediyoruz Zeki Bey. Vedat Bey, mesajınızı okuyacağım. Niye okuyayım? Sonuçta attınız mesajı, tabii ki okuyacağım mesajınızı. Merhabalar, kolay gelsin demiş. Ben Vedat Çelik demiş. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde bulunan Bilal Tanrıkulu, Serdar Akkuş, Eren Sarı, Ahmet Karahan, Yakup Teoman, Muhammed Kaya ve Hakan Güne, Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak parçasını istemiş. Şimdiden de teşekkür etmiş. Rica ediyoruz efendim.
2: Hatasız insan olmaz, aç kapıyı.
0: Ahmet Sarıgen'e A14 koğuşunda bulunan Aykut Özdemir, İsmail Aksakal, Ali Akbaş, Ada Firoz, dostlarına Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor parçasını armağan etmek istemiş. Bu arada hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalarımız olsun efendim.
2: Sevdiklerim yok burada, aç kapıyı.
0: İki tane daha mesaj alacağım çünkü mesajlarımız çok var ve saatlerimiz 15.14. Buradan A12 koğuşuna selam olsun. A12 koğuşunda bulunan abileri Rohat Eren, Vural Fidan, Şemsettin Enes, Vedat İkmi, Mecnur Bakır, Mehmet Topkaç, Özcan İkmi abilerine selamlar göndermek istemiş. Ve Azer Bülbül'den elbet bir gün o gün gelir parçasını armağan etmek istemiş. Açık cezaevinde bulunan Abdullah Dilmaç ve Eyüp Demir'e de buradan selamlarını göndermek istemiş. Şevin Hanım da zaten Azer Bülbül'den bir parça istemişti. Varsa ekleyelim. Aleyküm selam Can Erkan Demir. Kapalı cezaevinde bulunan Harun Çıtanak, Nimet Erdoğdu, Ömer Kandemir, Sercan Kandemir, Özcan Kandemir, Samet Kızılaslan, Eren Demir ve Barış Taşdemir'e Enver Yılmaz'dan Bitti Mapus parçasını armağan etmek istediğini söylemiş.
3: Mapus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış şöylesine.
0: Şimdi ben sizlere iki parça göndereyim efendim.
3: Bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim.
0: İki parça sonra mesajlarla devam edeceğiz. O sırada tabii şarkılarınıza da bir bakayım.
3: Bilemem.

Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı...

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşünde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

Suat Bey'in Azer Böbür'den istediği parçayı bulamadık ama çoğu gitti, azı kaldı, parçasını gönderiyoruz. Canım Şevin Hanım'a da armağanımız olsun. Bir dinleyelim, ondan sonra gelip devam edelim.

0: Evet, bir yandan tabii mesajlarınızın isteklerini eklemeye çalışıyorum. Bir yandan da hangi hikayeydi diye hatırlamaya çalışıyorum. Onu ekleyeceğim efendim, hikayeyi anlatacağım. Evet, poşetleri yandan yırtan benim demiş ama ne yapayım, alışkanlık olmuş, açmak bana zor geliyor. Yırtınca bir terapi gibi geliyor demiş. Ama gerçekten öyle, bir şeyleri yırtmak terapi gibi geliyor. Eğer bugün çok stresliyseniz, yani şu an çok sinirliyseniz böyle kağıdı... Gerçi kağıt da israf olacak ama şey yapalım. Ne yırtalım? Poşette 1 lira olmuş. Bilemedim işte. Bir şeyleri alın yırtın. Ne olacağını bilemedim ama artık terapi niyetiyle kullanın. Hasan Akbaş buradaymış. Açık cezaevinde bulunan abisi Sinan Akbaş, kapalı cezaevinde bulunan abisi Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Aykut Özdemir, İsmail Aksakal, Adem Kahraman için Fikret Delikanlı'dan yaşayamam parçasını armağan etmek istiyormuş. Çalarsanız sevinirim şimdiden demiş.
1: Soğukarlı gecede hep seni sayıkladım.
0: Şimdi Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Cene'yi parçasını gönderiyorum efendim. Şevin Hanım, rica ederim.
1: Yollar.
0: Bunu bir dinleyelim. Ben de o sırada sizin şarkılarınızı eklemeye devam edeyim, olur mu?

Evet, Lamia'dan İbrahim Tarhan'a Reyhan Karaca'dan iki gözün parçasını gönderiyoruz. Onun ardından Blok 3 sebebi yer parçası da Volkan Erdoğdu'ya gidiyor efendim. Dinliyoruz.

Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz tabii ama bir yandan da söyleyelim. Caner Bey, sizin istediğiniz isteği ne yazık ki bulamadık. Farklı bir parça isterseniz onu hemen alalım. Bir de Serhat Bey, acaba hangi sanatçı söylüyor o parçayı bize bir atarsa bizim için çok iyi olur. Çünkü ben bulamadım tam olarak. Ya da parçayı da değiştirebilir nasıl isterse. Son parçamız olsun bu arada. Daha doğrusu benim veda parçam olsun. Ve İrem Hanım ne yazık ki parçanızı ekleyemedik Uygar Doğanay'dan. Bir parçamız gelecek ama Bela Olurum parçası gelecek. Onu kardeşinize armağan edelim. Dilan Hanım ne yazık ki sizin de parçayı ekleyemedik ama sıradaki parçamız Müslüm Gürses'ten gelecek. Tuna İlhan'a ve Dilan Hanım'a armağanımız olsun. Aynı zamanda İbrahim İsmailoğulları'nın da parçasını ekleyemedik ve Alif Hanım'ın da ne yazık ki parçasını ekleyemedik.

0: gerçekten dolup taştı çünkü. Ahmet Sarıgen'e istek saatleri dışında attığımız için sizinkinizi de ekleyemedik. Ve aynı şekilde Hasan Akbaş, ne yazık ki sizinkinizi de ekleyemedik. Lamia inşallah dinliyordur demiş, bizler de diyelim ki inşallah dinlemiştir. Evet, Müslüm Gürses'i bir dinleyelim, ondan sonra Sertaç Dıldan'dan bir parça daha gelsin dinleyelim. Sonra da hikayemizi paylaşıp veda edip bugünü böyle kapatalım.
1: Umurumda değil yaşamak, ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Aniyeptiriz ya sevgili dinleyenler. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden. Bugün programımızda o meşhur hikayenin eskilerin dilden dile aktarıldığı o derin kısasın tamamına kulak verelim istiyorum. Vaktinde Sultan Mahmut vezirliğiyle birlikte tebdili kıyafet edip tebaanın halini görmek için İstanbul sokaklarına iner. Kahvehaneleri, çarşıları gezerken bir köşede boynu bükük, üstü başı perişan bir adam görür. Herkes çayını kahvesini içip sohbet ederken bu zat bir kenarda derin derin iç çekmektedir. Padişah yanına sokulur. Selamun aleyküm de der hemşeri. Adın nedir? Ne iş tutarsın? Diye sorar. Adam kederle başını kaldırır. Adım tıkandı baba der. Padişah şaşırır. O nasıl isim öyle? Neden böyle derler sana? Diye sorunca adam anlatmaya başlar. Padişahım der, ben vaktiyle bir rüya gördüm. Rüyamda uçsuz bucaksız bir çeşmeler meydanındaydım. Kimi çeşmeden oluk oluk, kiminden gürül gürül sular akıyordu. Yanımdaki pire sordum, bunlar ne ola? Dedi ki, her çeşme bir insanın kısmetidir. Kendi çeşmemi aradım, buldum. Baktım ki benim çeşmemden su damla damla kesik kesik akıyor. Dayanamadım, yerden ince bir çomak aldım. Kurnanın deliğine sokup önünü açayım, su gür aksın istedim. Ama çomak kırıldı, deliğin içinde kaldı ve o damlayan su da tamamen kesildi.

Tepsi hazırlanır, tıkan da babaya götürülür. Bizimki koca tepsiyi karşısına görünce şaşırır. Yahu der, ben garip bir adamım. Bu kadar tatlıyı tek başıma nasıl yerim? Hem benim karnım aç, bana ekmek lazım. Sıcak bir tas aş lazım der. Tepsiyi kaptığı gibi köşedeki Yahudi Bezirgan'a götürür. 3-5 kuruşa satıp karnını doyurur. Bezirgan tepsiyi açıp dilimlerin altındaki parıl parıl altınları görünce gözlerine inanamaz. Ertesi gün Sultan Mahmut merak eder. Yine teptiyle kıyafet kahvehaneye gider. Bir bakar ki tıkandı baba yine aynı köşede, aynı perişanlıkta oturuyor. Yahu sana bir hediye gelmedi mi dün der. Tıkandı baba, geldi beyim, koca bir tepsi baklava geldi. Ama neyle yiyeyim tatlıyı, sattım Bezirgan'a. 2 günlük aç paramı çıkardım deyince padişah tebessüm eder, durumu anlar. Bu sefer saraya döner dönmez aşçı başına emir verir, koca bir hindiyi güzelce kızartın, karnını da altınla doldurup dikin, tıkandı babaya ulaştırın. Kızarmış hindi tıkandı babaya gelir, bizim garip bakar. Aman ne güzel yemek ama ben bu koca hindiyi tek başıma nasıl bitireyim, bozulur, ziyan olur der. Hindiyi alır yine aynı Bezirgan'a götürür. 3 kuruşa satar, gider kendine kuru ekmek alır. Bezirgan hindiyi kesip altınları görünce servetine servet katar. Padişah ertesi gün durumu öğrenince artık dayanamaz, bu iş böyle olmayacak der ve tıkandı babayı bizzat saraya çağırtır. Adamı alır, devletin ana hazine dairesine sokar, eline kocaman bir madenci küreği verir. Bak tıkandı baba der, daldır şu altın dolu havuza bu küreği, küreğin üzerinde ne kalırsa hepsi senindir, al git der. Tıkandı baba gözlerine inanamaz, büyük bir hırs ve heyecanla besmele çeker, küreği kaldırır, altın havuzuna var gücüyle daldırır. Fakat o telaş ve heyecanla küreği ters tutmuştur. Küreğin sırtı altına çarpar ve çıkardığında koca küreğin üzerinde tek bir altın tanesi bile durmaz, hepsi dökülür gider. Sultan Mahmut bakar ki olmayacak, yahu bir de taş at bakalım der. Sarayın bahçesinden bir taş fırlat der, taşın düştüğü yere kadar olan bütün araziyi sana mülk kılacağım. Tıkandı baba koca bir taşı alır, bütün gücüyle ileri doğru fırlatır ama taş havada bir kavis çizer, gelir kendi kafasına çarpar ve başını yarar. İşte o an Sultan Mahmut ellerini iki yana açar, başını sallar ve tarihe kazınan o meşhur sözü söyler. Vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmut? Tıkandıysa bahtın, neylesin tahtın? İşte böyle sevgili dinleyenler, insan bazen hayatta kavga eder, hırslanır, daha fazlası için kendini paralar. Önüne çıkan kapıları zorla kırmaya çalışır ama nasip öyle bir sırdır ki gayret bizden, takdir ise her zaman Yüce Mevla'dadır. Kapılar açılacaksa bir tebessüm, tek bir dua yeter, nasip de yoksa hazineler önüne serilse o kürek yine ters döner. O yüzden hayatı biraz akışına bırakmak, olanı kabul etmek ve elimizdekilerle yetinip gönül huzuruyla yola devam etmemiz gerektiğini de anlatan bir hikayeyi sizlere paylaşmıştım. Uygar Donay'dan Bela Olurum parçasını bir dinleyelim, sonra son mesajlar ve veda için burada olacağım efendim.

0: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
1: Evet Serhat Bey, aslında kimin söylediğini bulamadık. O yüzden sormuştum hangi sanatçı söylüyor diye, ama siz hani sıradan hareketli bir parça seçerseniz de olur dediğiniz için bu parçayı seçtik. Veda parçamda yapıyorum. Artık sıradan bir tane aldım. Umarım beğenirsiniz Serhat Bey. Bu arada demiş ki kim Memer Arat'tan o parçayı istemiş. Benim en çok sevdiğim parçadır. Dinleyicimiz sayesinde de dinledik demiş. Sultan Hanım istemişti. Çok çok teşekkürlerini Sultan Hanım'a sunmak istemiş. Nehir Hanım bir şeyler yazmış efendim, bakalım neler demiş. Merhabalar demiş, lütfen sesimizi duyurun demiş. Sayın Kaymakamımızdan ricamızdır, Doğu Beyazıt Hastanesi'nde diyaliz bölümünde personel eksikliğinden dolayı hastalar çok mağdur demiş. Lütfen ileri merkezlere gitmek zorunda kalıyorlar. Lütfen sesimiz olun annem için demiş. İbrahim Tatlıses'ten Anam Ağlar parçasını da istemiş. Ne yazık ki veda ediyorum efendim. Listeyi almak isterdim ama alamıyorum. Ondan daha önemli bir konu içinde yazmışsınız efendim. Bizler de buradan sesinize ses olmak için varız. Duyurduk. Eminim gerekli işlemler de yapılır. Vay vay. Ki umarım en yakın zamanda da yapılır. Vay vay. Sizler böyle duyurmaya devam edin. Eminim bir şekilde sesinize ses olunacak bir şey olur. Çok geçmiş olsun bu arada. Sıradaki parçamızı da armağan etmiş olalım. Gül demiş ki haklı, bence çok haklı. İnsanoğluyuz, hata yapabiliyoruz. Ben de şeytana uydum işte. Bu arada geç cevap verdim. Misafirimiz vardı ama dinledim sizi demiş. Bilemiyorum, çok büyük jestler yapmanız gerekiyor bence Elif Hanım'a. Belki o zaman kalbi yumuşar diyelim. Elif Hanım demiş ki vallahi huzur bulduğum saatler ya, bitmesin demiş lütfen. Hafta sonu bir de giriyor araya demiş. Vallahi bitiyor. Ama olsun, hafta sonundan sonra yine burada olacağız efendim. Hafta sonunda size güzel parçalar gönderiyoruz. Yine radyo dinlemeyi unutmayın. Erhan Akay demiş ki abla galiba ben de tıkandım. Bu sene borç çok demiş. Günümüzün günümüzün tıkandı babası bence Erhan Bey değildir. Daha kötüleri olabilir. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin bir dönem yaşadığı tıkandı baba olayı. Saat 16.00 olsun istemiyorum. Bitmesin program. Lütfen sizin programınız olduğu günler. O kadar güzel iş yapıyorum ki. Bugün size halı yıkadım demiş dinleyeceğim. Ben de bu arada iş yapıyorum Şevin Hanım. Yani siz yapıyorken ben de size katıldığım için ben de otomatikmen iş yapıyor gibi bir şey oluyor galiba. Süpersiniz, video da atmış. Vallahi soğuklar başlamadan yıkayın derim. Çünkü Doğu Beyazıt'a soğuklar erken geliyor. Ağzına yüreğine sağlık, iyi ki sen abla demiş Sultan Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet, mesajlarımız bu şekildeydi. Yine dop dolu bir yayın için tabii ki herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dediğim gibi, hep diyeceğim gibi, bu programı asıl güzellik getiren sizlersiniz. Tabii yandan da arkada sesler geliyor. Yan tarafta çalışma var. Müzik odasında çalışıyorlar. O yüzden sesleri siz de duyuyor olabilirsiniz. Evet, sıradaki parçamız için Serhat Bey mendilleri hazır edin dedi. Onun ardından Ahmet Kaya'dan Kendine iyi Bak parçası gönderiyorum. Gurbet Tepe'den Gelemem Yer parçası. Gergerli Hasan'dan Bahar Kokulum parçası. Ve Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasıyla son bulacaktır efendim. Listemizdeki tüm parçaları Umut Aktaş ve Valat Taşdemir'e de armağan etmek istiyorum. Kendilerine tekrardan teşekkürlerimi de göndermek istiyorum. Evet efendim, önümüz hafta sonu. Kendinize çok çok dikkat etmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirmeyi ve her zaman umudunuzu yitirmemeyi unutmayın efendim. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşça kalın, şarkılarla kalmayı da unutmayın efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle.
0: Radyo Doğu Beyazıt'ta.

bitkin surlarını. On gözlüsünü anlatalım kimseye anlatamadıklarımızı. Belki duyar bir dinicle, belki anlar bizi Fırat. Hadi durma, çığlığınla sen de anlat. Anlat ki bir çift turna kanatlansın. Anlat ki yarınlara, yarının esmer çocukları umutla

bir gün güneş özgürlüğe doğacak. Umutlarım yeşerir, mahpusluk yalan olacak. Soğuk duvarla

0: iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
2: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Radio Dubayazıt. Canımı ciğerim.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erkenden.
2: Erken teşhis hayat kurtarır.
4: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
5: Yemen.
4: Kuru fasulyeler, pilavlar.
5: Sakın.
4: Şifa niyetine çorbalar.
5: Yemen.
4: Sağında yumurtalar.
5: Yasak.
4: Nar gibi kızarmış tavuklar.
5: Yemen.
4: Derya kuzusu balıklar.
5: Sakın.
4: Envai çeşit peynirler.
5: Yemen.
4: Çıtır çıtır ekmekler.
5: Yasak.
4: Taze sebzeler, meyveler.
5: Yeme.
4: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
6: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
7: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
8: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

ömürlerimizde bin kasvetle upuzun. Sefalet seferlerinin ayazı. Belki de yalnız geçireceğiz artık kim bilir. Vatan gemiler gibi iten aşklardan geride kalan her kışı, güzü ve yazı. Ay ışığı gölgeleri büyüttü. Ayrılıklar eskidi, biz eskidik. Aşk bize küstü usta.

Radio Dubayazıt.

derken henüz çok yeni, bir sevilen ipi çeker seveni. Uzaktan bir şair kırar kalemi.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Taş hücum neresin? Hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

söyledi. Şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Yatsın böyle geçsin yalancı günler. Varsın canımı alsın yine yalnızım.

Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsüm içinde ateş var ki.

Sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay? Ay bir tane. Yeryüzü

0: 19 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 dakikan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ayrılsak bile...

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 30 07 0472 312 30 07

0: beklemek, şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
1: Peki ya Umut?
0: Umut, şimdi hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar...

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadın.